ne serden geçidir, ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan, ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken, dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Ayrılık kayrılık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

0: gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

için, sizler için, tüm yeryüzü insanlığı için dua ediyoruz elbette ki. Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle bu zaman dilimini paylaşmak bizim için bir ayrıcalık. Biliyor musun, düşler dökülür, düşler üşüşür, düşler doluşur kulaklarıma gülüşlerinden. Üstüme yağan düşler ile, başıma üşüşen düşler ile ve içime doluşan düşler ile serpilirim ben, bahara dokunmuş bir filiz gibi. Biliyor musun, denizler bile düşlerimin rengidir, dalgalar gülüşlerindir, yani düşlerimin üzerinde oynaşan. Biliyor musun, düşler saçılır başıma gülüşlerinden ve düşlere savrulur başım tırmanıp gülüşlerine. Dinlenen bir nefes gibi yayılır kumsalıma köpüklü dalgaların. Bunlar düşlerimin üzerinde oynaşan gülüşlerindir ya, hani adına dalga denen. Biliyor musun, bütün bu denizler düşlerimin rengidir. Ve işte sen o yüzden kendini seyreder gibi olursun baktığında denizlere. O yüzden gözlerini lacivert sanırsın, saçlarını mavi. Hatta canını cam göbeği. Canını göbeği bunun için köpürür düşlerimin ortasında. Biliyor musun, düşler üşüşür başıma gülüşlerinden. Masmavi düşler ve buğseleri çağıran dişler gibi sıralı düşler. Sayfamı açtım, sanal sayfamı, bu çıktı karşıma, biliyor musun? Muammer Erkul'a ait bir neredeyse düz yazı formunda bir şiir. Şiirde ilginç bir şeyinin hakimiyeti var değil mi? Dikkat ettiniz mi bilmiyorum, ses olarak. Fonetik anlamda tamamen şeyinin, ş harfinin hakimiyeti var. Biliyor musun, düşler üşüşür başıma gülüşlerinden hep şş şş şş şş şş şş şş. Türkçeyi yeni öğrenenler açısından baktığımızda bu ne kadar şş diye düşünebilir. Belki böyle bir merak uyandırabilir garip bir şekilde. Bunu daha önce anlatmıştım sanırım. Türkiye dışında bir yerde Türkiye'nin müziklerini dinletmiştim. Albümlerden tabii ki, hangisini beğendiklerini, hangi yorumu beğendiklerini kişi kişi söylemeyeyim belki ama işte 4-5 müzisyenden sözlü müzik dinlettim. Hangisini beğendiklerini sorduğumda garip bir şekilde Türkiye'de şöhretli diye tabir ettiğimiz insanlardan, yani şöhreti zirvede olan insanlardan daha az şöhretlilere kadar 3-5 isimdi bunlar. En az şöhretlisini beğendiler. Bundaki sırrı baktığımda onların tabii ki bu bölgelere göre değişebilir. Yani nerede dinlettiğinize bağlı, onların kültürü, müziğe bakışları falan, ama zevk olarak ben düşündüm. Zevk olarak işlerindeki en yumuşak ses ve en böyle ağır söyleyen, belki de tabir uygunsa en ağır sesi seçtiler. Tabii Orta Doğu'da bir bölge olduğu için belki bu testi İngiltere'de yapsak farklı sonuçlar alabilirdik. Daha popüler bir isim zirveye çıkabilirdi. En çok onu beğenmişlerdi. Yine bir müzisyenle ilgili, mesela biz bunu çok beğeniriz, siz niye beğenmediniz diye sorduğumda çok sert, işte dilini bilmedikleri halde söyleyişinin çok sert geldiğini. Demek ki o bölgenin insanları daha yumuşak söyleyişe, daha naif söyleyişe yatkındılar. Bu şiirde de öyle. Garip bir şekilde şeylerin hakimiyeti var. Şimdi bu şiirle başladık ya, bundan sonra ben bu program itibariyle şeylere, ş harfine daha doğrusu, bu programda çok kurmuş olacağız. Çünkü ondan bahsedeceksiniz. Bahsettikçe de çoğalacak sanki. Şiirlerin ve metinlerin böyle bir yansıması var ayrıca. O dili bilseniz de bilmeseniz de size cazip gelen, sizin ruhunuzu okşayan veya kulağınızı okşayan diyelim, illa ruhu okşayamayabilir ama kulağınızı okşayan halleri vardır. Dikkat ettiyseniz okşayan, oynaşan, şiirden yola çıkarak konuştuğumuz için şeylerin hakimiyeti söz konusu. Demek ki bazı harf ve kelimelerin şiir ve metinin içinde kullanımı bunlara yol açıyor. Yani hoşlanmaya veya hoşlanmamaya. Bakın her taraf şeye doldu şimdi. Şeysiz bir alana doğru kayalım öyleyse. Ama şiir güzeldi, biliyor musun? Düşler dökülür, düşler üşüşür diyor. Şiir, düş, şey, üşüşmek. Baktığımızda yok, kurtulamayacağız bu hakimiyetten. Bu soru ile başlayan düşlerin dökülmesi, düşlerin üşüşmesi, düşlerin doluşması, sonra kulaklara gülüşlerin akması, üste yağan düşler, başa üşüşen düşler, hep görüldüğü üzere, duyulduğu üzere bunu çağrıştırıyor. Ama anlam olarak baktığımızda

Çok basit anlaşılabilir bir metin önümüzde. Söylemek istediğini şair çok da gizlemeden aşikar eylemiş. Bir soru cümlesiyle, soru kelimesiyle daha doğrusu sormuş ve cevabını da kendisi vermiş zaten. Şiirin girişinde dahi bu cevabı vermiş. Düşlerin doluşmasının, düşlerin üşüşmesinin, düşlerin dökülmesinin ne anlama geldiğini ve nasıl bir şey olduğunu rahatlıkla ifade etmiş. İşte şiir bu anlamda, bir anlamda diyelim hatta, rahat ifade edebilme tarzı olmasa da şair burada çok rahat ifade etmiş kendini diye net bir cümle kurmuş olalım. Şeylerin hakimiyetinden kurtulmak için başka bir yere geçelim. Biraz böyle palas pandras girdik hani Türkçe tabirle. Böyle olmalı biraz da. Palas pandras olmalı. Birden olmalı bazı şeyler. Birden o etki oluşabilir. O etkinin oluşması için çoğu zaman böyle çok hani tertip dört başı mamur bir şeyler yapmaya çalışırsınız ama olmayabilir. Daha böyle o tertip dediğimiz olaya dahil olmadan da bazen güzel cümleler okuduğunuz eserlerle kurtulmamız biraz zor gibi. Öyleyse şiirden bahsetmemek lazım şeylerin hakimiyetinden kurtulmak için. Peki şeylerin hakimiyeti mi, şeylerin hakimiyeti mi diye bir soru sorsak yine şey üzerinden ne yapmış olacağız? Programı ilerletmiş olacağız. Sizlere bu yolculuk esnasında eşlik etmeye çalışıyoruz. Çaylarınızı aldınız mı diye soru sorsam, belki bulunduğunuz yerde kültürel anlamda çay da çok kıymetli bir şey olmayabilir değil mi? Çay yerine kahve tercih edilebilir. İkisi de tercih edilmeyebilir. Başka bir şey söz konusu olabilir. Öyleyse sizi dinlendiren her neyse onu yanınıza alın ve bizi dinlemeye devam edin. Az sonra sizlere güzel bir eserle veda edeceğiz ama biraz daha konuşalım istiyorum. Ben şimdi eserle ara verirsek neredeyse programımızı bitirmiş olacağız. Birkaç dakika daha konuşarak, hazır sizi bulmuşken, birkaç dakika daha konuşarak ilerleyelim. Bir şiir daha okuyalım mı sizlere? Madem şeylerin hakimiyetinden uzaklaşacağız, bakalım bizi onun hakimiyetinden uzaklaştırabilecek bir şiir bulabilir miyiz? Deneyelim.

Sana durulanmış kelimeler getireceğim. Pörsümüş bir dünyayı kahreden kelimeler. Kelimeler, bazıları tüyden, bazısı demir. Seni çünkü dik tutacak bilirim. Kabzinin, çekicin ve divitin tutulduğu yerden parlayan şiir. Zorlu bir kış geçirdim, seninki gibi nefti. Acıktım, bitlendim, bir yerlerim sancıdı. Yaraların kabuğu kolayca kaldırılıyor. Halkın doğurgan dünyasına dalmakla, onların güneşe çarpan sesini anlamayan, dört duvarın, tel örgünün, meşhur yasakların sahipleri, seyir bile demezken içimizdeki şenliği, yılgı yanımıza yanaşmazken, bizi kıvıl kıvıl bekliyorken hayat, yıkılmak elinde mi? Boşuna mı sokuldu bankalara, petrol borularına kundak? Kurşun işinin böğrünü boşuna mı örseledi? Varsın zindanların uğultusu vursun kulaklarımıza. Yaşamak bizim için dokunaklı bir şarkı değil ki. Bu yürek gökle barışkın yaşamaya alışmış bir kere. Ve inatla çevrilmiş toprağın çılgarına. Yazık ki uzaktır kuşları, sokaklarıyla bizim olan şehir. Ama ancak lanetli hırsla tırpanlamayamak koyuyor insana. Öpüşler, yatağa birden yuvarlanışlar, sevgiyle hatırlansa bile hatta. Köpüren, köpürtücü bir hayatın adasıdır kardeşim. Biliriz dünyadaki yorgunluk habire mızraklanır. Dağlarda gürbüz bir ölümdür bizim arkadaşlarınki. Pusmuş bir şahanız şimdilik ne kadar şahan olsak, ama budandıkça fışkıran da bizleriz. Ölüyoruz. Demek ki yaşanmayacak.

Yıkılma Sakın İsmet Özel'e ait bir şiir, bazı yerlerini atlayarak okudum. Şiir, değerli dostlar, 1969'lu yıllarda Yeni Dergi'de yayınlanmış. Şiir, iyi bir şiir, güzel bir şiir. Yıkılma Sakın İsmet Özel'in belki de gençlik dönemi diye, 44-69 dediğimizde ne kalıyor geriye? Şöyle bir matematik hesabı, 54-64 efendim. 25 oluyor, henüz 25 yaşında yayınlanan bir şiiri İsmet Özel'in, değerli dostlar. Yıkılma sakın diyor. Ama budandıkça fışkıran da bizleriz diyor. Şimdi pusmuş olsak da, ne kadar şahan da olsak, pusmuş olsak da, budansak da, fışkıran da yine biziz. Ölüyoruz. Bu şiiri baştan sona dinlediyseniz demek ki yaşanılacak anlamına geliyor bu. Yani bunlar bu köpürtücü hayatın nadasları. Efendim, bu lanetli hırsla tırpanlayamamak diyor. Bunların hepsi, öpüşler vesaire, sevgiyle hatırlansa bile, bunu üst üste koyduğumuzda işçilerin yaşadığı sıkıntılar, petrol boruları, bankaların durumu, şöyle hayatın kendisi, hayatın hani dün de bahsettiğimiz gibi bir tarafının çok böyle yeryüzünün her şeyine, her nimetine hakim olma duygusu, bir tarafta bir dilim ekmeğe muhtaç insanlar. Bunların hepsi varsa ve bunların hepsiyle bir mücadele söz konusuysa, bunlar için insanlar hayatlarını feda edebiliyorlarsa demek ki yaşanılacak güzel günler gelecek anlamına geliyor. O yüzden yıkılmamak lazım. İsmet Özel'in de ifade ettiği gibi henüz 25 yaşında bunları düşünmüş. İsmet Özel'in bununla sınırlı değil tabii ki, zaman zaman eserlerinden dem vuruyoruz değerli dostlarımız. İsmet Özel deyince tabii ki birkaç cümleyle geçiştirmek durumundayız. Hani geçiştiremeyiz deriz ya genelde. Türkçe'de böyle bir tabir vardır. İşte Necip Fazıl deyince birkaç cümleyle geçiştiremeyiz. Nazım Hikmet deyince birkaç cümleyle geçiştiremeyiz. Sezai Karakoç, İsmet Özel, Ahmet Haşim, Yahya Kemal vesaire. Türk şiirinin önemli şahsiyetlerinden bahsederken birkaç cümleyle geçiştiremeyiz deriz ya. İşte birkaç cümleyle geçiştirebilmemiz lazım. Bu şu anlama geliyor. Birkaç cümleyle geçiştirebiliyorsak demek ki değerli dostlarımız, altında yatan çok çok büyük bir derya var. Ona dalmamak için, onunla efendim henüz zihinlerinizi, hiç bilmeyenler için diyorum, meşgul etmemek için geçiştirmek gerekir. Geçiştirmek her ne kadar olumsuz bir kelime olsa da. Bakın yine şeyinin hakimiyetinden kurtulamadık bu arada. Hayırlısı bakalım. Her ne kadar farklı bir alana geçmiş olsak da yok. Mümkün olmadı. Şeyinin hakimiyeti. Şimdi sizlere güzel bir eser çalalım. Eserle bitirelim. Şeyinin hakim olmadığı bir eser bulalım bakalım. Varsa öyle bir eser. Onu da test edebilmek mümkün değil. Muhakkak aşk olacak. Muhakkak şarkı diyeceğiz mesela. Şarkı diyeceğiz. Şarkıda bile şey var. Ne kadar çok kullanmışız bir boşu boşunayı bulmuş sevgili Kasım. Tamam öyle olsun, boşu boşuna. Kim söylüyor? Metin Özülkü söylüyor sizler için. Boşu boşunayla bugünlük veda ediyoruz. Hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Bugün de kendine has bir gün oldu. Yıkılma sakından çok böyle işte düşlerden yola çıkıp böyle çok lirik bir metin okuduktan sonra yıkılma sakına gelip çok böyle efendim kavgacı bir şiir okuduk. Hak arayıcı, hak alıcı bir şiir okuduk. İkisini de okuduk. Demek ki insanın hayatında ikisi de var neticede. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Sevgili Türkçe dostları, dünyanın herhangi bir yerinde bizleri dinliyorsanız, inanın bu bizi çok mutlu ediyor. Yarın da aynı saatte buluşmak üzere diyelim. Ama bizden sonra programlarımız 24 saat akacak tabii ki. 7-24 yayındayız. Bizden ayrılmamanız iyi olur. Ayrılmamanızı talep ederiz. Çünkü sizler için yapıyoruz bu programları. Programların daha iyiye dönüşmesi için sizlerin desteği şart. Destek de sadece şimdilik dinlemekten ibaret ve görüşlerinizi bildirmekten ibaret. Evet, hoşçakalınız. Eyvallah. Yarın görüşünceye dek.

0: gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.

bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülün.

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Haritasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdum. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

taşların ortasında Leyla'nın gözleri, Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya odamın bardağında ya odağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Severim kırlarda ben yaşamayı, 12 ayı. Severim kırların yeşil göğsünü, bütün süsünü. İstemem başımın üzerinde dam, tabiat odam. İstemem topraktan başka yatak, kehkeşanlar tak. Kuşlardan savrulan bir incecik tüy, üstümde örtü. Ve aydan kırpılan bütün yıldızlar, rüyamda kızlar.

Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ahmet Kutsi Tecer'in Tabiat Odam adlı tabiat sevgisiyle dolu şiiriyle başladık. Daha ilk yazılarında ben ömrüm boyunca Anadolu'yu

0: dinleyeceğim ve onun sesini dinletmeye çalışacağım diyen şair, oyun yazarı, folklor araştırmacısı Ahmet Kutsi Tecer, 4 Eylül 1901 tarihinde Kudüs'te doğdu. Düyun-u Umumiye Müdürlerinden Abdurrahman Bey'in oğludur. Kudüs'te Fransız Freler Okulu'nda başladığı öğrenimine 40'larında devam etti. Kadıköy Sultanisi'ni 1922'de de Ziraat Mektebi Adisi'ni bitirdi. İzmir'de bir çiftlikte ve İzmir Ziraat ve Ticaret Gazetesi'nde bir yıl kadar çalıştıktan sonra Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İzmir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yeniden öğrenime başladı. 2 yıl sonra burslu olarak biyoloji öğrenimi görmek üzere Paris'e gönderildi. Sorbonne Üniversitesi'nde 2 yıl biyoloji yerine felsefe okudu. 1927'de Türkiye'ye döndü. Edebiyat Fakültesi'ne devam ederek öğrenimini tamamladı.
1: Tecer, çalışma hayatına Ankara Gazi Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Edebiyat Öğretmeni olarak başladı. Sivas Lisesi'nde, Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'nde Talim ve Terbiye Kurulu'nda çalıştı. Milletvekilliği yaptı. 1948'de Devlet Konservatuvarı'na, 1949'da da Paris Kültür Ateşeliği'ne atandı. Daha sonra UNESCO Yürütme Komitesi Türk Delegesi oldu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı'nda estetik dersleri verdi. Emekli olduktan sonra 22 Temmuz 1967'de İstanbul'da öldü.

0: Ahmet Kutsi Tecer'in ilk şiiri Gölgesinde Oturduğum Ağaç ve Ben, 1921'de Yahya Kemal ve arkadaşlarının çıkardığı Dergah dergisinde yayımlanır. Hayatı ve şiiri açısından Sivas'ta öğretmenlik yaptığı yıllar bir dönüm noktasıdır Ahmet Kutsi için. Aşık geleneğinin sürdüğü bu şehirde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle folkloru yeni bir iklim gibi keşfeder.
1: Halk şairlerinin son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'i bütün ülkeye tanıtan Tecer olur. Ayrıca müze ve kütüphanelerdeki eski yazmalar, vesikalar, minyatürler, bir köşeye atılmış cönkler arasından yeni belgeler çıkararak Yunus Emre ve Karacaoğlan gibi birçok unutulmaz şairlerimizin hayatına ışık tutar.
0: Hececilerden sonra bu şiire yeni bir ses ve söyleyiş getiren Tecer, yazdığı ilk şiirlerde daha çok romantik aşkları, ölüm, yalnızlık, hüzün gibi konuları işledi. Halk şiirinin zengin kaynaklarıyla tanıştıktan sonra Faruk Nafiz'in açtığı yolda kendine özgü bir biçimde ülke ve toplum sorunlarına yöneldi. İyi ve güzel şiirlerin ancak halk için söylenen şiirler olduğuna inandı her zaman. Halk şiirine ve kültürüne dayanmayan şiirler kısa zamanda soluk ve cansız hale gelirken diğerleri hayatla bağlarını kesmeden dipdiri ve canlı kalmayı başarırlar diyen Tecer'in şiiri tema yönünden çeşitlenirken folklor ögeleriyle giderek daha da zenginleşir. Hayatın coşkuyla nasıl daha da güzelleşeceğini, sevileceğini anlatan Halay adlı şiirinde olduğu gibi.
1: Çekin halay, çalsın durmadan sazlar. Çekin ağır ağır halay düzülsün. Süzülsün oyunlar, süzülsün nazlar. İnce beller, mahmur gözler süzülsün. Tutun kızlar, tutun birleşsin eller. Çalın sazlar, çalın kırılsın teller. Dönün kızlar, dönün kıvrılsın beller. Uzun siyah saçlar tel tel çözülsün.

Türk şiirinin kaynağını halk kültüründe arayan Tecer, bütün içtenliğiyle tabiata tutkun bir şair olduğunu ne güzel anlatır Kır Uykusu adlı şiirinde.

0: Ahmet Kutsi Tecer'in yolu Anadolu kültürü ve kaynaklarına ulaşmaktan geçer. Bunu en iyi şekilde "Orada Bir Köy Var Uzakta" şiirinde vurgular en çok. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür.
1: Şiirlerinde halkın birlik beraberlik anlayışına sık sık yer verir Ahmet Kutsi Tecer. Tecer der çalınır gönlümde davul. Ana kız el ele babayla oğul. Yiğitler çıkıyor meydane savul. Savul gam kasavet bugün buradan.
0: Onunla yakın arkadaşlık kuran Baki Süha Edipoğlu, Tecer'in özlem ve alışkanlıklarını şöyle özetler bize. Kutsi Tecer, içine kapanık bir insan olmasına rağmen daima neşeli, hayatı ve tabiatı seven bir insandı. Büro hayatı, şehir hayatı onu sıkıyordu. Anadolu şehir ve kasabalarına özlem duyuyor, kırlara, ormanlara gitmek istiyordu. Çok sevdiği arkadaşları Muzaffer Sarı Sözen'le yaptığı folklor derleme gezileri Devlet Konservatuarı arşivini çok zenginleştirmiş ve bu Anadolu ezgileri Türk halk müziğinin büyük kitlelere kadar ulaşmasına sebep olmuştur.
1: Şair Ahmet Kutsi'nin şiirlerinin yanında Koç Yiğit Köroğlu, Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev adlı konusunu köy ve şehir folklorundan almış, bazılarında orta oyunu tekniği kullanılmış tiyatro eserleri de vardır. Tecer, Köşebaşı adlı oyununda eski bir İstanbul mahallesini bütün havası, kişileri, töreleriyle yaşatır. Tanpınar, Köşebaşı için, "Köşebaşı bence Türk tiyatrosunun kendi kendisini bulma yolunda attığı kuvvetli bir adımdır," der.

0: Edebiyat tarihçisi Rauf Mutluay ise Köşebaşı oyununda anlatılan dünyayı şöyle çizer. Nasıl bir mahalle? Bekçisi eşini ve yuvasını Anadolu'da bırakmış, tam 20 yıldır aynı sokakların nöbetindedir. Kahveci 25 yıldır aynı tezgahta, bakkal aynı dükkanın terazisindedir. Macit Bey tam 25 yıl önce emekli olarak buraya taşınmış, ev, kahve, dükkan çemberinin dışına çıkmadan hep burada yaşamıştır. Sinema yeni yeni girmekte, çocuklar doktorsuz doğmakta, tramvay, vapur, tren gürültülerine karşın mahalle Rüstem Paşa'nın eski uykusunu uyumaktadır. Arada bir doğum, bakkal kahveci çekişmesi, mahalle dedikoduları, zararsız eleştiriler, sivri tiplerin gülünçlükleri, bir istimlak kuşkusunun yarattığı tedirginlikler. Kısacası kimse kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadığı bir oyundur Köşebaşı.
1: Koç Yiğit Köroğlu adlı oyunundaysa tanınmış destan kahramanı hem macerası hem insanlığıyla yeni bir görünüm kazanır Tecer'in kaleminde. Eserler arasında Köylü Temsilleri adlı bir incelemesi de vardır Tecer'in.
0: Programımızı Ahmet Kutsi Tecer'in Unutmam Sizi adlı şiirinden küçük bir bölümle bitiriyoruz sevgili dinleyenler.

fısıldaşan rüzgardır. Yayla türkülerini söyler taze gelinler. Deveci susar, kervan susar. Yıldızlar dinler. Türküler ahuzardır. Çobanın tırmandığı yerler dağlar eteği. Obanın konduğu yer lale sümbül biteği.

0: 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir, fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak, hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Mehmet Bey, sağ olasın.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım. Mirah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu.

Ateş aldı yürek, yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oyadı yabancılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvarılmışam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara. Elim malım mülküm köyüm yadlara. Akba döneceğim onu beklerim. Bağda unutulmuş cüft narılmışam. Çocuklarım yadlar eski günleri. Sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım bahçem bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu. Bir avuç da yok altı başım.

kazanda su kaynar boşu boşuna, bir avuç canım yok atın aşına. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alalkar olsa. Yoksunun halını çekenler sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefine.

0: 98.8 FM'de.
1: Kalınız.
2: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildiğim.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Merhaba.
1: Merhaba Yusuf.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Tabii ki tanıyorum Yusuf.
0: Ben sizi tanımıyorum ama.
1: Kendimi tanıtmak için geldim.
0: Anlamıyorum sizi. Ne demek istiyorsunuz?
1: Bu küçük sahaf dükkanı nasıl sence? Duvarları beğendin mi? Kitaplardan oluşan duvarlar. İyi fikir, değil mi? Şu ilginç avizelerden başka bir yerde gördün mü hiç? Ya kendi kendine yazan bir daktilo? Daktilo sesini seversin, değil mi? Şu resimler aklına uğrayıp kalbine giriyor mu? Hiçbiri öylesine asılmadı. Plaklara bir bak. Onların içlerinde sadece ses yok. Söyleyenlerin ruhlarından birer parça var içlerinde. Gramofon eski zamanların kokusunu saklı tutuyor ve şarkılarla bu dükkanın içine bırakıveriyor. Şu eski televizyon, 6 kanallı, antenli. Hem eskiyi hem şimdiyi gösterir, eğer ben istersem. Radyoyu görüyor musun? Üzerindeki işlemeleri. Behçet Necatigil oyunlarını bu radyonun içinde yazardı, sonra bana verdi. Ben de her şeyi, tüm bu gördüklerini işte getirdim, buraya koydum. Biri dışında, Yunus'un Fransızca şiirleri.
0: Gerçekten anlamıyorum. Ne anlatıyorsunuz?
1: Müziği nasıl buldun? Ben çok severim. Eleni Karahindru.
0: Alper abi nerede?
1: Henüz gelemez.
0: Niye?
1: Çünkü daha yazmadım Yusuf. Merak etme ama gelecek. Birazdan şu daktiloda oturur yazarım.
0: Beni korkutuyorsunuz.
1: Korkma. Benden sana zarar gelmez. Buraya niçin geldim biliyor musun Yusuf?
0: Niçin?
1: Sana yakından bakmak istedim. Her şey yazdığım gibi mi diye. Görüyorum ki her şey yazdığım gibi. Bir yazar kahramanlarıyla tanışmak ister. Ama sonrası için ne yazacağımı bilmiyorum. Kafası karışık bir adamım ben. Şimdi lütfen otur. Alper abi gelecek birazdan. Ona benden bahsetme. Gerçi bahsedemezsin. Birazdan daktilonun başına oturduğumda hiçbir şey hatırlamayacaksın. Bu yüzden rahat rahat konuşabilirim. Bugün buraya gelmemin bir sebebi daha var. Bu küçük radyo tiyatrosuna biraz heyecan katmak gerekiyordu. Çünkü tekrar etmeye başlamıştım kendimi. Anlıyorsun beni, değil mi Yusuf? Neyse, boş ver şimdi bunları. Birazdan Alper abi gelecek. Tam 29 saniye sonra. Sana ilginç bir hikaye okuyacak. Yeni yazdım bu hikayeyi. Bak şöyle başlıyor. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Psst, tak. Seveceksin. Seni gördüğüme memnun oldum Yusuf.
0: Ben de.
1: Peki Yusuf. Kitap okumaya devam. Hadi hoşça kal.

0: Yusuf, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Ne zaman geldin? İçeri nasıl girdin?
1: Az önce geldim. Kapı açıktı, gramofonda çalıyordu.
0: Allah Allah. Neyse, boş ver. Necip Asım'ın kitabını bitirdin mi?
1: Yok abi, daha bitiremedim ama çok güzel gidiyor.
0: Peki, bitir de konuşuruz uzun uzun. Bak, gelirken bir dergi aldım. Dergide ilginç bir hikaye var. Otobüste okudum. Sana da okuyayım.
1: Tamam, olur abi.
0: Hikayenin ismi Durak. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pıs, tak. Sonra insanlar. Oturan, ayakta duran ya da durmaya çalışan. Bir yerlere tutunan ya da tutunamayan. Dışarıya ya da içeriye bakan veyahut garip aynalarda kendilerini ya da başkalarını dikizleyen, müzik dinleyen, mırıldanan, rahatsız eden ya da rahatsız olan, kitap okuyan, gazetesini başka gözlerle paylaşan ya da paylaşmak zorunda kalan, telefonla konuşan, mesaj atan, dedikodu yapan, hayal eden, plan kuran, düğmeye basan ya da bastırtan, ders çalışan ya da test çözen, gizlice ağlayan, sinsice gülen, içinden ya da dışından küfreden ve tekrarlayan insanlar pıs ve tak sesleriyle birlikte kademeli olarak karmaşık seslerin geldiği griliğe doğru yürümeye başladılar. Aynı anda karmaşık seslerin geldiği bir başka grilikten yorgun insanlar içeriye doluyordu. Kadın hala oturuyordu. Karşısındaki adam nazik bir sesle "Hanımefendi," dedi. "Burası Kızılay. Burada inmek zorundasınız." Kadın başını usulca kaldırdı, gülümsedi. Adam "Maalesef kurallar bunu gerektiriyor," dedi üzülerek. Kadın adamın gözlerinin içine baktı ve dedi ki "Kızılay bir durak mıdır beyefendi? Belki de Kızılay bir otobüstür ve içinde bulunduğumuz dışı kırmızı renkle kaplı ve içerisinde onlarca eskimiş koltuklar bulunan, üzeri ve yanları örtük bu uzunca şey, evet hırıltılı sesler çıkaran bu demir yığını bir duraktır. Ben bu durakta bekliyorum. Bence böyle beyefendi. Ben buna inanıyorum. İstediğim otobüs gelene kadar bekleyeceğim. Şunu da söylemeliyim ki beyefendi, oturmak ve beklemek çoğu zaman yerinde bir eylemdir. Diğer yandan belki de dünya dönmüyordur da biz dönüyoruzdur. Yani çevreye tepki verebilen ve uzuvları olan bir canlı olarak kafamızı sürekli başka taraflara çevirmiyor muyuz? Hem ayrıca kafamızı çeviremediğimiz zamanlar vücudumuzu çevirebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz yerlerin de çevrilebileceğine inanıyorum. Bu çevirme işi ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Ve her neyse. Yani beyefendi, sonuç olarak ben beklediğim otobüs gelmeden binmeyeceğim. Ya da sizin ifadenizle ya da kuralların ifadesiyle bu durakta inmeyeceğim. Bu dünya böyle değildir beyefendi. Bu dünya zannettiğiniz gibi değildir. Adam nazikliğini kaybederek, "Ya bu dünya sizin zannettiğiniz gibi değilse hanımefendi," dedi.

0: Onları izledi bir süre. Sonra düşündü. Kadının yanına gitmeye karar verdi. Kalabalığın içinde ilerledi. Pıs.
1: Tak.
0: Kadının oturduğu koltuğa geldi. Nazikçe omzuna dokundu. Sonra heyecanla. Bekleyebilirim dedi. Omuzun üstündeki baş adama döndü. Gülümsedi. Bu kadın o kadın değildi. Bekleyelim dedi. Ama neyi? Kadın gitmişti.
2: İlginç bir hikaye. Kafamı karıştırdı ama hoşuma gitti.
0: Ben yine sevindim. Bitirince sana vereyim dergiyi, sen doku. Güzel hikayeler var içinde.
2: Olur. Necip Asım bitireyim, alırım senden abi.
0: Bu arada kahvaltı yaptın mı Yusuf?
2: Yok abi, yapmadım. Ya sen?
0: Ben de yapmadım. Bugün gecikince hiçbir şey yemeden çıktım evden. Gel istersen. Sokaktan simit poğaça alalım. Peynir de var dolapta. Çayı da demledik mi? Deme keyfimize.
2: Çok güzel olur abi.
0: Hadi çıkalım.
3: Kitap Ayracı.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Çini sanatı geleneksel Türk sanatlarındandır. Teknik olarak topraktan yapılan bir tabakanın üzerine desen çizilmesi ve sonra yüksek ısıda pişirilmesiyle yapılır. Bu pişirme işine sırlamak adı verilir. Çini genellikle mimari yapılarda, cami, köşk, saray, çeşme, türbe ve benzeri binalarda iç ve dış süslemelerde kullanılır. Çini sanatının kullanıldığı yerler iki çeşittir. 1- Duvar çinileri 2- Evani. Bu tür tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlerinden oluşur. Türkler çok eski zamanlardan beri binalarını çinilerle süslemeyi seviyorlardı. Bu tercih Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları zamanında bir gelenek oldu. Daha sonra Osmanlı döneminde de devam etti. Büyük gelişim gösterdi. Türk çini sanatı 16. yüzyılda İznik çinileriyle zirveye ulaşmıştır. Çini süslemenin 3 ana özelliği vardır. Çok renklidirler. Çini süsleme ile renklerin her çeşidi mimariye girmiştir. Geniş yüzey alanları kaplar. Çok yüksek ısıda pişirildiği için uzun süre kalıcıdır. Uygulama tekniklerine göre çiniler şu şekilde yapılırlar. 1. Mozaik çini tekniği 2. Renkli sır tekniği 3. Sır altına boyama tekniği 4. Perdah tekniği. Çini sanatçıları: Faruk Şahin. 1952 doğumlu olan Faruk Şahin Kütahyalıdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Sanat tarihi öğretmenliği yaptı ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Seramik bölümünü kurdu. Amerika ve Avrupa müzelerinde eserleri bulunur. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Sanatçının yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Turgut Tuna. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Kütahya'da Öz Çini Fabrikası'nın araştırma geliştirme laboratuvarını kurdu ve yönetti. İstanbul Porselen Fabrikası'nda çalıştı. Uludağ Üniversitesi'nde ders verdi. New York'taki bir müzede eserleri vardır. Halen Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlisidir.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

SDG feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği duyuruldu. Gelişme Suriye yönetimi ile YPG-SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan entegrasyon mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

katsın sınır ihlalini kınadı. Suriye-İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti seyahatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Kocaeli'ndeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

tanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı.

Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğazın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyo Yurt FM.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski Yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namezi, acılar diyarı. Tanıdım seni Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından, telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan Yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatulu Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden Mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmeneli'ye. Bilirim

Selamınız baş üste, dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi. Siz Türkmensiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 18. bölümünü aktaracağız.

cemaatlere nazaran daha fazla nüfuslu, 1536'da 113 hane ve 95 gelir vergisi oldukları görülen Becelü'nün 1630'da 24 hane vergi nüfusu ile 16.862 adet koyunları, 1642'de 2 hane vergi nüfusu ile 1400 adet koyunları ve emekliye ayrılan askerlerden oluşan bir şubesinin de 5 asker vergi nüfusu ile 450 adet koyun ve 11 adet develeri vardı. Ayrıca 1642'de Şam vilayetinde de bu cemaatten 322 adet koyunları olan 2 adet asker vergi nüfusu daha bulunmaktaydı.

Onun yönetiminde olan Becelü'nün 5 asker vergi nüfusu ile 721 adet koyunları, emekliye ayrılan askerlerin ise 2 adet vergi nüfusu ile 500 adet koyunları vardı. 1667'de yine Yağlı oğlu Hacı Doğan Bey'in yönetiminde 18 asker vergi nüfusu ile 7168 adet koyun ve 42 adet develeri, emekliye ayrılan askerlerin de 4 adet vergi nüfusu ile 740 adet koyun ve 6 adet de develeri mevcuttu. ...1673'te ise Yağlı oğlu adıyla zikredilen ve 20 hane vergi nüfusu olan bir şubesinin 4595 adet koyun ve 42 adet develeri, emekliye ayrılan askerlerin şubesinde de 7 hane vergi nüfusu ile 750 adet koyun ve 6 adet develeri bulunmaktaydı.

Ve 17. yüzyıla nazaran 16. yüzyılda daha kalabalık bir nüfusa sahip bulunan Beyüllü'nün 1630'da 23 hane vergi nüfusu ile 7540 adet koyunları vardı. Ayrıca Kilis vilayetinde emekliye ayrılan askerlere tabi olan ve Şazgin adlı köyde sakin bulunan bir şubesinde de bir toprak vergisi ve bir gelir vergi nüfusunun olduğunu

1642'de 19 asker vergi nüfusu ile 1449 adet koyunları vardı. Bu zamanda Solak Bey'in yönetiminde 22 hane vergi nüfusuna sahip olan bir Beylülü grubunun da yeni ilde olduğu anlaşılmaktadır. 1663'te 25 asker vergi nüfusu ile 1792 adet koyun ve 8 adet de deveye sahip olan Beylülü, 1673 yılı tahririnde Firuz Bey'e tabi olan Bozkoyunlu'nun

Beylikdüzü. 1520 tarihli bir tahrir defterinde kendisinden Yörükhani Beylik Afşarı olarak bahsedilen bir cemaat bulunmaktadır. Bu cemaate bağlı olan ve onunla aynı adı taşıyan Beylikdüzü cemaatinin 1536'da iki şubesi olup biri 169 hane ve 39 gelir vergisi, diğeri de Pir Ali ve Cihanlı adlı beylerin idaresinde olmak üzere 3 hane ve 1 toprak vergisi nüfusuna sahipti.

yüzyıl kayıtlarında artık hangi cemaatten oldukları belirtilmeyen Beylikdüğü 1630'da 4 şubeye ayrılmış olarak görmekteyiz. Bunlardan Amik evine tabi olan bir şubesinin 14.862 adet koyunları, Gayşli adında bilinen bir başka şubesinin 16 asker evli vergi nüfusu ile 2.666 adet koyunları, Hasan Bey'in yönetiminde bulunan 3. şubesinin de 31 asker evli vergi nüfusu ile 9.708 adet koyunları bulunmaktaydı. Bunlardan başka Beylüklü'nün Amik'te Kilis bölgesinde emekli askerlere tabi olarak 16 toprak vergisi ve 2 gelir vergisi nüfusunun daha olduğu

1642'de Kabak Abdaloğlu Hasan Çelebi'nin yönetiminde olan Beylikdüğü'nün 46 asker vergi nüfusu ile 3759 adet koyun ve 21 adet de develeri bulunmaktaydı. Programımızın buradaki

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

YSDG feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği duyuruldu. Gelişme Suriye yönetimi ile YPG-SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan entegrasyon mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

açsın sınır ihlalini kınacı. Suriye-İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

saatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Kocaeli'ndeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Tanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğaz'ın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

Değerli 97.8 MHz YurtFM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: benim derdim.
1: ...97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Kara Zindan şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Hüseyin Altın'ın seslendirdiği Dargınım şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Kamuran Akkor'un seslendirdiği Sev Yeter.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Hadi bakalım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

YSDG feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği duyuruldu. Gelişme Suriye yönetimi ile YPG-SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan entegrasyon mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

Türkiye'nin egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

Sen sınır ihlalini kınadı. Suriye İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti seyahatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Kocaeli'ndeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100

Sanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğaz'ın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Adınızı tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti

muhabbeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

GSDG feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği duyuruldu. Gelişme, Suriye yönetimi ile YPG-SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan entegrasyon mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

güvenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

Savaştan çekilmeyeceklerini söyledi. Hermon Dağı'ndaki İsrail askerlerini ziyaret eden Katz, İsrail'e yönelik tehdidin sürdüğü sürece bölgedeki askeri varlıklarını koruyacaklarını belirterek Şam yönetimini tehdit etti.

Yasin sınır ihlalini kınadı. Suriye-İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti seyahatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Kocaeli'ndeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

suçluları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de Devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğaz'ın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

son gecemde son gözyaşım, hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti

Gazze terör örgütü YPG SDG feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği duyuruldu. Gelişme Suriye yönetimi ile YPG SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan entegrasyon mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

Mars'ın sınır ihlalini kınadı. Suriye İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti seyahatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Kocaeli'ndeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

sanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de Devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğaz'ın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gözyaşıyla bir mektup yazdım. Al da sevgilime götür postacı. Senden ricam, bekle yarim okusun. Cevabını çabuk.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım nesneler.

0: Merhaba.
1: Ben deriden bir aksesuarım. Kumaş ve metalden arkadaşlarım da var. Renk renk, çeşit çeşit. Her yaşa, her zevke ve her kıyafete uygun bir modelim mutlaka vardır. Beni kullanan kişiler genellikle ayakkabılarıyla uyumlu olmama dikkat eder. Bilin bakalım ben neyim?
2: Bildiniz mi? Bu nesnenin adı kemer. Tunç çağından bu yana hem kadınlar hem de erkekler için bir giyim aracıdır. Orta çağa kadar daha çok erkekler kullanmıştır. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.

0: Merhaba.
1: Merhaba Yusuf.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Tabii ki tanıyorum Yusuf.
0: Ben sizi tanımıyorum ama.
1: Kendimi tanıtmak için geldim.
0: Anlamıyorum sizi. Ne demek istiyorsunuz?
1: Bu küçük sahaf dükkanı nasıl sence? Duvarları beğendin mi? Kitaplardan oluşan duvarlar. İyi fikir, değil mi? Şu ilginç avizelerden başka bir yerde gördün mü hiç? Ya kendi kendine yazan bir daktilo? Daktilo sesini seversin, değil mi? Şu resimler aklına uğrayıp kalbine giriyor mu? Hiçbiri öylesine asılmaz.

0: Plaklara bir bak. Onların içlerinde sadece ses yok. Söyleyenlerin ruhlarından birer parça var içlerinde. Gramofon eski zamanların kokusunu saklı tutuyor ve şarkılarla bu dükkanın içine bırakıveriyor. Şu eski televizyon, 6 kanallı, antenli. Hem eskiyi hem şimdiyi gösterir, eğer ben istersem. Radyoyu görüyor musun? Üzerindeki işlemeleri. Behçet Necatigil oyunlarını bu radyonun içinde yazardı, sonra bana verdi. Ben de her şeyi, tüm bu gördüklerini işte getirdim, buraya koydum. Biri dışında, Yunus'un Fransızca şiirleri.
1: Gerçekten anlamıyorum. Ne anlatıyorsunuz?
0: Müziği nasıl buldun? Ben çok severim. Eleni Karahindru.
1: Alper abi nerede?
0: Henüz gelemez.
1: Niye?
0: Çünkü daha yazmadım Yusuf. Merak etme ama gelecek. Birazdan şu daktiloda oturur yazarım.
1: Beni korkutuyorsunuz.
0: Korkma. Benden sana zarar gelmez. Buraya niçin geldim biliyor musun Yusuf?
1: Niçin?
0: Sana yakından bakmak istedim. Her şey yazdığım gibi mi diye. Görüyorum ki her şey yazdığım gibi. Bir yazar kahramanlarıyla tanışmak ister. Ama sonrası için ne yazacağımı bilmiyorum. Kafası karışık bir adamım ben. Şimdi lütfen otur. Alper abi gelecek birazdan. Ona benden bahsetme. Gerçi bahsedemezsin. Birazdan daktilonun başına oturduğumda hiçbir şey hatırlamayacaksın. Bu yüzden rahat rahat konuşabilirim. Bugün buraya gelmemin bir sebebi daha var. Bu küçük radyo tiyatrosuna biraz heyecan katmak gerekiyordu. Çünkü tekrar etmeye başlamıştım kendimi. Anlıyorsun beni, değil mi Yusuf? Neyse, boş ver şimdi bunları. Birazdan Alper abi gelecek. Tam 29 saniye sonra. Sana ilginç bir hikaye okuyacak. Yeni yazdım bu hikayeyi. Bak şöyle başlıyor. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Psst. Tak. Seveceksin. Seni gördüğüme memnun oldum Yusuf.
1: Ben de.
0: Peki Yusuf. Kitap okumaya devam. Hadi. Hoşça kal.

0: Yusuf, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Ne zaman geldin? İçeri nasıl girdin?
1: Az önce geldim. Kapı açıktı, gramofonda çalıyordu.
0: Allah Allah. Neyse, boş ver. Necip Asım'ın kitabını bitirdin mi?
1: Yok abi, daha bitiremedim ama çok güzel gidiyor.
0: Peki, bitir de konuşuruz uzun uzun. Bak, gelirken bir dergi aldım. Dergide ilginç bir hikaye var. Otobüste okudum. Sana da okuyayım.
1: Tamam, olur abi.
0: Hikayenin ismi Durak. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pıs, tak. Sonra insanlar. Oturan, ayakta duran ya da durmaya çalışan. Bir yerlere tutunan ya da tutunamayan. Dışarıya ya da içeriye bakan veyahut garip aynalarda kendilerini ya da başkalarını dikizleyen, müzik dinleyen, mırıldanan, rahatsız eden ya da rahatsız olan, kitap okuyan, gazetesini başka gözlerle paylaşan ya da paylaşmak zorunda kalan, telefonla konuşan, mesaj atan, dedikodu yapan, hayal eden, plan kuran, düğmeye basan ya da bastırtan, ders çalışan ya da test çözen, gizlice ağlayan, sinsice gülen, içinden ya da dışından küfreden ve tekrarlayan insanlar, pıs ve tak sesleriyle birlikte kademeli olarak karmaşık seslerin geldiği griliğe doğru yürümeye başladılar. Aynı anda karmaşık seslerin geldiği bir başka grilikten yorgun insanlar içeriye doluyordu. Kadın hala oturuyordu. Karşısındaki adam nazik bir sesle, "Hanımefendi," dedi. "Burası Kızılay. Burada inmek zorundasınız." Kadın başını usulca kaldırdı, gülümsedi. Adam, "Maalesef kurallar bunu gerektiriyor," dedi üzülerek. Kadın adamın gözlerinin içine baktı ve dedi ki, "Kızılay bir durak mıdır beyefendi? Belki de Kızılay bir otobüstür ve içinde bulunduğumuz dışı kırmızı renkle kaplı ve içerisinde onlarca eskimiş koltuklar bulunan, üzeri ve yanları örtük bu uzunca şey, evet hırıltılı sesler çıkaran bu demir yığını bir duraktır. Ben bu durakta bekliyorum. Bence böyle beyefendi. Ben buna inanıyorum. İstediğim otobüs gelene kadar bekleyeceğim. Şunu da söylemeliyim ki beyefendi, oturmak ve beklemek çoğu zaman yerinde bir eylemdir. Diğer yandan belki de dünya dönmüyordur da biz dönüyoruzdur. Yani çevreye tepki verebilen ve uzuvları olan bir canlı olarak kafamızı sürekli başka taraflara çevirmiyor muyuz? Hem ayrıca kafamızı çeviremediğimiz zamanlar vücudumuzu çevirebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz yerlerin de çevrilebileceğine inanıyorum. Bu çevirme işi ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Ve her neyse. Yani beyefendi, sonuç olarak ben beklediğim otobüs gelmeden binmeyeceğim. Ya da sizin ifadenizle ya da kuralların ifadesiyle bu durakta inmeyeceğim. Bu dünya böyle değildir beyefendi. Bu dünya zannettiğiniz gibi değildir. Adam nazikliğini kaybederek, "Ya bu dünya sizin zannettiğiniz gibi değilse hanımefendi?" dedi. Kadın kendinden emin, "Bu mümkün değil beyefendi," dedi. "Çünkü ben buna inanıyorum." Pıs, tak. Adam aceleyle karmaşık seslerin geldiği kapıya yöneldi. Kapı kapanmıştı. Adam telaşla düğmeye bastı. "Lütfen," dedi. "Lütfen kapıyı açar mısınız? İnmem gerekiyor. Kurallar bunu gerektiriyor." Kimse onu dinlemedi. Kapı açılmadı. İnsanlara baktı. Hepsi bir şeylerle ilgileniyordu. Onları izledi bir süre. Sonra düşündü. Kadının yanına gitmeye karar verdi. Kalabalığın içinde ilerledi. Pıs, tak. Kadının oturduğu koltuğa geldi. Nazikçe omzuna dokundu. Sonra heyecanla, "Bekleyebilirim," dedi. Omuzun üstündeki baş adama döndü. Gülümsedi. Bu kadın o kadın değildi. "Bekleyelim," dedi. Ama neyi? Kadın gitmişti.
1: İlginç bir hikaye. Kafamı karıştırdı ama hoşuma gitti.
0: Ben yine sevindim. Bitirince sana vereyim dergiyi, sen doku. Güzel hikayeler var içinde.
1: Olur. Necip Asım bitireyim, alırım senden abi.
0: Bu arada kahvaltı yaptın mı Yusuf?
1: Yok abi, yapmadım. Ya sen?
0: Ben de yapmadım. Bugün gecikince hiçbir şey yemeden çıktım evden. Gel istersen. Sokaktan simit poğaça alalım. Peynir de var dolapta. Çayı da demledik mi? Deme keyfimize.
1: Çok güzel olur abi.
0: Hadi çıkalım.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği duyuruldu. Gelişme Suriye yönetimi ile YPG-SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan entegrasyon mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

Türkiye'nin egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

Mars'ın sınır ihlalini kınadı. Suriye-İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti seyahatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Kocaeli'ndeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği

Tanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğaz'ın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

0: Beni bir orman ağacı olarak tanıyorsunuz. Ama daha çok ırmak ve nehir yataklarında yaşıyorum. Bazı insanlar bana gölge ağacı diyor. Gölgemde uyumak harikadır. Özellikle genç yaşlarda çok hızlı büyüyorum. Çok uzun ömürlüyüm. Boyum çok çok uzundur. Tam 50 metre. İnsanlar hastalıklara ilaç olsun diye yapraklarımdan çay yapıyor. Odunum mobilyacılıkta çok değerlidir. Benden çok güzel eşyalar yapıyorlar. E artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı çınar ağacı. Ana vatanı Kuzey Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'dır. Türkiye'de doğal ortamda yetişen tek türü Doğu çınarıdır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

chan. Belki bir gemi güvertesinde sen beni unutma.

Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Birileri benimle mi tanışmak istiyor? İşte geldim. Kendimi tanıtayım. Uzun kulaklarım var. Bir de bıyıklarım. Onlar da kulaklarım gibi uzun. Ama kuyruğum kısacıktır. Arka bacaklarım ön bacaklarımdan daha uzundur. Keskin, güçlü dişlerim var. Marul ve havucu çok seviyorum. Artık bilin bakalım. Ben kimim?
1: Hemen bildiniz değil mi? Bu canlının adı tavşan. Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Tavşanların diğer kemirgenlerden farklı çok önemli bir özelliği var. Üst çenelerindeki iki dişin iç kısmında da bir çift küçük dişleri var. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana, her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır, sürgün sayılır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

terör örgütü YPG SDG feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği duyuruldu. Gelişme Suriye yönetimi ile YPG SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan entegrasyon mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

Katsın sınır ihlalini kınadı. Suriye İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti seyahatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Hoca elindeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

2012'de Devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğazın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Damak tadı.
1: Merhaba. Herkese iyi günler.
2: Herkese iyi günler.
1: Nasılsın Şule?
2: Çok iyiyim Ahmet. Sen nasılsın?
1: Ben de çok iyiyim. Bugün yine çok şıksın. Mutfak önlüğün harika.
2: Teşekkürler. Seninki de harika.
1: Ya dinleyiciler görmüyor. Niye söylüyorsun?
2: Niye? Önlük giymek ayıp mı?
1: Ya tamam yeter. Bugün bize nasıl bir yemek yapacaksın Şule?
2: Tavuk sever misin Ahmet?
1: Çok severim. Yumurta mı kıracaksın bize?
2: Tavuk diyorum. Yumurta nereden çıktı?
1: Tavuktan.
2: Ahmet lütfen. Bugün daha fazla şaka yapma.
1: Bence güzeldi.
2: Neyse. Tamam. Bugün tavuk kavurma yapacağım. Ne yapıyorsun?
1: Seviniyorum. Bak.
2: Hadi o zaman. Hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen başlayalım.
1: Başlayalım.
2: Önce malzemelerimizi bir sayalım.
1: Evet, malzemeler.
2: 2 adet tavuk göğsü, yarım çay bardağı su, 2 tatlı kaşığı salça, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, nane, kekik, karabiber, kimyon ve pul biber.
1: Tavuk kavurma sanırım bol baharatlı bir yemek olacak.
2: Evet, ama baharatsız da olabilir. Tercihe göre değişir.
1: Biz baharatlı yapalım şöyle.
2: Bence de. Baharatı bol olsun Ahmet. Sen tavukları küçük küçük doğrar mısın Ahmet?
1: Tabii.
2: Ben de bu arada biber ve soğanları doğrayayım. Ben soğan ve biberleri doğradım.
1: Nasıl? Ben de güzel doğramış mıyım?
2: Harika doğramışsın. Sevgili dinleyicilerimiz, tava biraz geniş olsun. Böylece malzemeleri daha rahat karıştırabiliriz. Tavaya önce yağı, biberi, soğanı koyalım. Soğanların rengi değişsin. Yaklaşık bir 5 dakika kadar soğanları kavuracağız.

0: Evet. Soğan ve biberleri kavurdum. Şimdi tavukları koyalım. Tavukları da 15 dakika kavuralım.
1: Sen malzemeleri koy, ben de karıştırayım.
0: İyice kavuralım. Tavuklar biraz kızarsın Ahmet.

0: Tavuklar kızarmış.
1: Baharatları ne zaman koyacağız?
0: Salçalı suyu koyalım, sonra baharatları koyarız.
1: Ben salçalı suyu hazırladım.
0: Süpersin. Süpersin Ahmet. Suyu tavukların üzerine dökelim o zaman.
1: Tabii. Baharatları da koyayım mı?
0: Koyalım.
1: Ne kadar koymamı istersin?
0: Hiç fark etmez.
1: Peki en çok hangi baharatı seviyorsun?
0: Karabiber. Bana göre tavuk karabibersiz olmaz Ahmet. Peki sen en çok hangi baharatı seviyorsun?
1: Kırmızı pul biber. Ben de pul bibersiz hiçbir yemeği yemem.
0: Gerçekten mi?
1: Pilavı bile pul biberli yerim.
0: Çok ilginç.
1: Baharatları da koydum. Şimdi sırada ne var?
0: 15 dakika kadar kavurduktan sonra yemeği ocaktan alacağız. Daha sonra servis yapacağız.

0: Evet, tavuk kavurma pişti.
1: Çok güzel koktu. Hemen tadına bakmak istiyorum.
0: O zaman hemen servis yapalım.
1: Bugün yine harika bir yemek yaptık. Hem çok kolay hem de çok lezzetli.
0: Tavuk kavurmayı dinleyicilerimiz de evlerinde yapabilir.
1: Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Damak tadı.
3: Damak tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

kayıtlarındandır. Teknik olarak topraktan yapılan bir tabakanın üzerine desen çizilmesi ve sonra yüksek ısıda pişirilmesi ile yapılır. Bu pişirme işine sırlamak adı verilir. Çin'i genellikle mimari yapılarda cami, köşk, saray, çeşme, türbe ve benzeri binalarda iç ve dış süslemelerde kullanılır. Çin'i sanatının kullanıldığı yerler iki çeşittir. 1- Duvar çinileri 2- Evani. Bu tür tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlerinden oluşur. Türkler çok eski zamanlardan beri binalarını çinilerle süslemeyi seviyorlardı. Bu tercih Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları zamanında bir gelenek oldu. Daha sonra Osmanlı döneminde de devam etti. Büyük gelişim gösterdi. Türk çini sanatı 16. yüzyılda İznik çinileriyle zirveye ulaşmıştır. Çini süslemenin 3 ana özelliği vardır. Çok renklidirler. Çini süsleme ile renklerin her çeşidi mimariye girmiştir. Geniş yüzey alanları kaplar. Çok yüksek ısıda pişirildiği için uzun süre kalıcıdır. Uygulama tekniklerine göre çiniler şu şekilde yapılırlar. 1. Mozaik çini tekniği. 2. Renkli sır tekniği. 3. Sır altına boyama tekniği. 4. Perdah tekniği. Çini sanatçıları. Faruk Şahin. 1952 doğumlu olan Faruk Şahin Kütahyalıdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Sanat tarihi öğretmenliği yaptı ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Seramik bölümünü kurdu. Amerika ve Avrupa müzelerinde eserleri bulunur. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Sanatçının yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Turgut Tuna. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu.

0: Kütahya'da öz çini fabrikasının araştırma geliştirme laboratuvarını kurdu ve yönetti. İstanbul Porselen Fabrikası'nda çalıştı. Uludağ Üniversitesi'nde ders verdi. New York'taki bir müzede eserleri vardır. Halen Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlisidir.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Ege feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği duyuruldu. Gelişme Suriye yönetimi ile YPG-SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan entegrasyon mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

Sen sınır ihlalini kınadı. Suriye İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

Dertlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Kocaeli'ndeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Tanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğaz'ın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi şu anda dinleyicilerimizin üzerine olsun. Çok özel bir gündeyiz. Bugün çok kıymetli bir günde yine çok kıymetli değerli hocamız Mehmet Sıla ile birlikteyiz. Yine ufkumuzu açan bir sohbet, bir program olacak inşallah. Selahaddin'in varisi kim sorusunu ilk programdan beri soruyoruz ve hocamla bunun cevabını aramıyoruz aslında. Selahaddin'in varisinin siz, biz hepimiz olduğunun farkındayız. Öncelikle hocama hemen hiç vakit kaybetmeden bu davetimizi kırmayıp buralara kadar gelip bizlerle bu programın yapımcılığını üstlendiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Onca işiniz arasında bizlere bu anlamda vakit ayırdığınız için Allah sizden razı olsun. Umuyoruz inşallah yine ufuk açıcı bir sohbet olur, bir program olur. Kardeşlerimiz bundan istifade ederler. Kimler? Selahaddin'in varisleri.
1: İnşallah.
0: Bugün çok önemli bir gün olarak hemen bizi hatırlattınız. Ben de sizden, hatta bana attığınız mesajda hemen hatırlatmış oldum. Keşke dedim hocam bugün gelseydi.
1: Evet.
0: Ne kadar iyi olurdu diye düşündüm. O arada siz aradınız.
1: Evet.
0: Allah sizden razı olsun.
1: Sizden de.
0: Bugünü özel kılan nedir hocam? Oradan başlayalım.
1: Bugün tam 8 asır önce 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi kuşattı. Yani kurtarmak üzere kuşatma altına aldı. Bu bakımdan bu çok önemli.
0: Bugün başlıyor değil mi?
1: Tam bugün 20 Eylül'de başladı. 2 Ekim'de Kudüs fethedildi.
0: Hmm.
1: Ancak 20 Eylül'e gelmeden evvel biliyorsunuz 4 Temmuz'da Hettin Meydan Muharebesi'yle evet. Kral Guyu ve Konrad'ı Gerard'ı esir almıştı. Ve onlarla Trablus'tan itibaren Sur, Sayda, Askalan, Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlardı.
0: Evet.
1: Kapalıydı. Bu kaleleri birer birer aldı. Ufuk açıldı. Ondan sonra geldi ve bugün 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Bak 4 Temmuz 20 Eylül.
0: Evet.
1: Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani 1,5 ay uğraşmış.
0: Evet, evet.
1: O kalelerin temizlenmesi için.
0: Tabii çok.
1: Evet, çok önemli.
0: Günümüz açısından da aslında evet.

0: Yani iletişim çağındayız. Çok kısa bir süre olduğunu anlıyoruz aslında.
1: Evet. Burada yine çok diplomatik olaylar var.
0: Evet.
1: Ama ben bunları özet geçmek istiyorum. Tabii. İzin verirseniz. Kuşattı ve içeri haber gönderdi. Koşulsuz teslim olun diye. İçeriden haber geldi. Evet, teslim olacağız. Şeylerimizi de vereceğiz. Ha, önce Selahattin Eyyubi'nin bu teslim olun çağrısına içeriden haber geldi. Teslim olmuyoruz diye. Gel al, yani gel al, teslim olmuyoruz dediler. Bunun üzerine hemen kuşatma başladı ve Müslüman askerler, Selahaddin'in ordusu, ufak ufak bazı patlattıkları surlardan içeriye girmeye başladılar. Bunu tabii değişik yerlerde aynı anda başlayınca demoralize oldular. Hemen geldiler, Selahaddin dediler, dur. Durdur kuşatmayı, teslim oluyorsun. Bu sefer Selahattin'in de insan tarafı var tabii. Ben size söylemiştim dedi. Neden teslim olmadınız? Siz nasıl burada 70 bin Müslüman, Ortodoks Hristiyan, Yahudi kesmişseniz ve ananın elinden evladını alıp önce duvara, kapılara zıba çiviyle çaktıysanız, o zulmün karşılığı olarak ben de kılıçla gireceğim buraya dedi. Tekrar içeri girdiler ve döndüler bu sefer. Dediler ki Selahattin, eğer sen 2-3 huruç hareketinden sonra da sonuç alamayınca, şövalyeler aynı anında boğdu Selahattin onları, uzağa gidemediler. Bu sefer o halde Selahattin dediler, bak şu anda elimizde 5000 Müslüman esir var, önce onları öldüreceğiz. Görüyor musun şeyi? Yapar mı? Yaparlar.
0: Yaparlar.
1: Onları öldüreceğiz. Sonra kendi çocuk ve kadınlarımızı öldüreceğiz. Ondan sonra savaşarak alabilirsin dediler şeyi. Yani gösterdikleri vahşet olağanüstüydü. Hemen Selahattin konuştu Kadı Fadıl ile, Şeyh-i Şuyuh Sadreddin ile görüştü. Onlar dediler ki evet, bunlar bu ihaneti, bu vahşeti, bu hunharlığı yapabilirler. Yaparım. Selahattin dediler, bunu şey yap.
0: Göze alma.
1: Yani göze alma. Şu kadar erkekler, şu kadar dirhem, kadınlar şu kadar dirhem ve taşıyacaklarını kadar yükleriyle Sur şehrine doğru gitsinler dediler. Bitti. Ben bu konuda fazla, o zaman tamam dedi Selahattin. Kapıyı açtılar ve onlar da önce 5000 Müslüman esiri aldılar, hürriyetlerine kavuşturdular. Sonra da onları çoluk çocuk yolu gösterdiler. Kimi merkeple, kimi yaya, kimi atla, arabayla falan gitmeye başladılar. Evet, ve Kudüs'e girildi. Kudüs'ün ilk cuma namazını, Selahattin Eyyubi'nin böyle yerleri süpürüşünü, ahır haline getirilen Mervan Mescidi'ni yeniden camiye çevirdiklerini ve Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetü Sahra'nın üzerlerine haç dikip orayı kilise haline getirdiklerini, onları indiriyor, hilallerini yerine yerleştiriyor. Allah bin kere razı olsun kendisinden, evet, ve onun yanında olanlardan, onu destek verenlerden. Hutbesi yapılıyor. Artık son bir şey daha var burada söyleyeceğim. Kardeşiyle, kardeşi Adil ve oğlu Ali karşısına alıyor, diyor ki şimdi ne yapalım? Bak, İttihad-ı İslam'ı kurduk. Evet. 1184'te 33 devlet bize biat etti. Bize yine kendi topraklarında özgürler. Bize hem lojistik destek verdiler, hem asker verdiler ki İslam birliğinden sonra biz ancak Hittin ile kuşattık ve esir aldık kralı dediler. Ve bugün de Kudüs'ü elhamdülillah 88 yıllık esaretten kurtardık, hürriyetine kavuşturduk. Şimdi ne yapalım dediler. Aynen o noktaya bir daha dokunmak istiyorum. Dediler ki Haçlılar batıdan geliyor, Konya üzerinden. Konya'yı bize bağlayalım dediler. Yani Selçuklu'yu bize bağlayalım. Başka oğlu Ali dedi ki Mogullar dedi Mardin üzerinden geliyorlar dedi. Artuk oğullarını bize bağlayalım dedi. Onlara döndü, dedi ki bakın ikiniz de isabetsizsiniz. Onların yöneticileri Müslüman değil mi? Müslüman. Biz söylediğim zaman bize asker gönderdiler. Aynı acıyı, evet, aynı şecaati gösterdiler değil mi? Evet, o bitti dedi. Onlar aynen yerlerinde kalacak. Ama yine onlara söyle, söyleyin. Bundan sonra dedi, لَتُفْتَحَنَّ الْكُنْسْتَنْتِنِيَّ فَلَنِيمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ dedi. Bundan sonraki hedefimiz Resulullah'ın işaret ettiği komutanı da onun çevresini de övdüğü İstanbul'u, Konstantiniyye'yi almaktır. Yani Resulullah'ın Darul Hadis mezunudur. Evet, Şam medresesi, tabii. Şam Nuriye medresesi biliyor bunları. Hatta bazen çocukları alıyor mesela, küçük çocukları. Alıyor onları, anasını, babasını, adını, kendi adlarını, neyi sevdiklerini soruyor. Sonra onları cennet anaların ayağı altındadır hadisini öğreterek gönderiyor. Hmm. Mümin babaya itaat, Allah'a itaattir hadisini öğreterek gönderiyor. Yani yuvayı, aile müessesesini sağlam olsun istiyor Müslüman,
0: evet,
1: aile.
0: Evet. İçtimai hayata da önem veriyor. Efendim sosyal hayata da önem veriyor. Evet. Yani bu anlamda zaten önceki programlarımızda hatırlarsa dinleyicilerimiz, sevgili kardeşlerimiz, öyle güzel bir ortamda yetişmiş ki kendisi sosyolojiden fıkha, evet, belki sanat ilimlerinden savaş ilimlerine kadar o kadar birçok şeyi bünyesinde barındırıyor ki Selahattin, evet, evet, Eyyubi Hazretleri. Ve doğal olarak sizin anlattığınız şeyler artık, bu dördüncü programımız oluyor, bize çok garip gelmiyor. Evet. Niye gelmiyor hocam? Çünkü şundan, Selahattin Eyyubi ise evet doğrudur. İmajı, anlayışı bizde oluşmuş oluyor.
1: Evet. Çok merhametli bir insan.
0: Evet.
1: Onu da arz edeyim.
0: Tabii ki.
1: Küfür ehli, yani Müslüman katleden dahi yalvardığı zaman, onun hanımları yalvardılar daha doğrusu. Ne olur dediler, biz gideceğimiz Normandiya'yı biz tanımıyoruz. Veya şu falanca şehri, Milano'yu bilmiyoruz biz. Biz burada doğduk, burada büyüdük diyorlar. Kocalarımız esir içeride, onları da bizimle beraber izin ver, sen merhametlisin falan diye ona geldikleri zaman bazen gözyaşı döküyor ve parasını veriyor ve Adil'e verdiriyor. Onların da çıkışını sağlayıp birlikte gönderiyor. Selahattin buydu. Şimdi akabinde bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii.
1: Hemen Papa Urbanus Kudüs Müslümanların eline geçince yeniden asli sahiplerinin, bütün Avrupa yeniden dolaşmaya başlıyor. Diyor ki haydi diyor, Kudüs'ü kurtaran cennetliktir diyor. Ehli cennettir diyor. Yani bunu vurguluyor, vefat ediyor. Kendisinden sonra gelen papa, o da aynı şekilde ele alıyor. Yani isimleriyle ben vakit kaybetmek istemiyorum. O da vefat ediyor. Daha sonra papa Tlemps galiba son papa var. O geliyor. O da aynı şekilde bu sefer krallara gidiyorlar. Krallar diyorlar. Bu iş gönüllülerle değil, dindarlarla değil, krallarla gidilirse olur diyorlar. Ve hakikaten Alman kralı çok disiplinli bir ordu, 100 bin kişilik orduyla yola çıkmadan evvel Selahattin'e bir mektup gönderiyor. Selahattin diyor, aldığın yerleri ver, yoksa ben geliyorum diyor. Yoksa karşındayım, geliyorum diyor. Büyük bir orduyla geliyorum. Selahattin devlet protokolünü, devlet terbiyesini bilen bir adam. Aynı şekilde ona mektup yazıyor. Elçi geliyor çünkü. Elçiye veriyor mektubu. Kral diyor, buradaki kiliseler diyor, bütün sizler dahil hepsini açıktır. İbadetlerinizi yapabilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Elimdeki esirleri de sana verebilirim diyor. Ama diyor, Kudüs istiyorsan ve gelmeye kararlıysan meydanlarda, dağlarda, sahillerde seni bekliyorum diyor.
0: Önce o cesaret örneğinde gösteriyor tabii. Önce diplomasi.
1: Tabii.
0: Sonrasında. Ama evet, gelene de hayır demiyor.
1: Hayır demiyor. Sen evet, kararlıysan
0: evet,
1: ben seni meydanlarda, hangi meydanda istiyorsan, hangi dağda istiyorsan, hangi sahilde istiyorsan hazırım diyor. Bunu da söylüyor. O bakıyor ki Frederick Barbarossa, Selahattin böyle sıradan bir adam değil.
0: Evet.
1: Abi 100 binlik kişilik orduyla yola çıkıyor. Bir kışı Edirne'de geçiriyor.
0: Üçüncü Haçlı Seferi'ne doğru gidiyoruz.
1: Tam herhalde. Şu anda üçüncü Haçlı Seferi'nin başlanmasından evet, söz evet. ediyorum. İlk hareket eden bir kara ordusuyla Frederick Barbarossa, 100 binlik ordu, Macaristan'ı ve Sırbistan'ı çiğneyerek, Sırbistan diyorum yani Yugoslavya'nın bulunduğu yeri,
0: evet.
1: geliyor Edirne'ye geliyor, Bizans'a ait Edirne'yi, kışı Edirne'de geçiriyor. Uzun yol,
0: evet.
1: uçakla gitmiyorsun.
0: Tabii ki.
1: Sonra Bahar'la birlikte Gelibolu üzerinden Lapseki'ye, Lapseki'den Konya'ya geliyor. Tabii çıkar çıkmaz hemen 2. Kılıç Aslan muayyen yerlerde, bilmedikleri yerlerde vuruyor. Biraz zayıflatıyor onu. ve yavaş hareket eden lojistik var arkada mesela. Arabalar var, gıda arabaları var, bilmem böyle
0: teçhizat
1: malzemeler, evet, teçhizat var. O ta geride gidince güm diye oraya giriyor, onları ortadan kaldırıyor, dağıtıyor. Sonra geliyor,

0: Konya gelince Kılıç Aslan ordusuyla dağlara çekiliyor ve onu takip ediyor. İkinci Kılıç Aslan'a haber gönderiyor. Diyor ki bak ben senin memleketinde kalıcı değilim diyor. Buradan sadece güzergah olduğu için geçiyorum diyor. Ben buradan diyor Konya'dan işte alacaklarım var, yiyecek, gıdamı da alacağım. Dinleneceğim, Meram'da dinleneceğim ve gideceğim diyor. Selahaddin de şey, ikinci Kılıç Aslan da diyor ki benim muradım da diyor seni Kudüs'e göndermemek diyor. Bu önemli bu.
1: Evet, çok önemli.
0: Onun için yine yola çıkıyorlar. Yine uygun yerlerde vuruyor, geçiyor Kılıç Aslan. Yine bir kasta yüzlerce, binlerce askerini telef ediyor, perişan ediyor. Geçiyor ama onlar da yörük, dağda yörüklerin sürülerine el koyuyorlar. Yakaladıklarını, çadırlarını yakıyorlar. Yörük çadırlarını yakıyorlar. Yani önlerinde ne varsa onları. Bu arada Klikya'da, yani Adana, Çukurova'da Ermeniler var. Ermeniler çok yardım ediyorlar bunlara. Yani yardım et, sıkıysa etmesin, bir de o var ha. Bir de zor tarafı var yani. Yani edersen et, Hristiyansın, mezhebin farklı ama mühim değil. Bana yardım edeceksin ediyor. Tam ilahi kader tecelli ediyor. Tam da Selahaddin'in bütün İslam ülkelerine haber gönderiyor. Gelin diyor, bak düşmanlarımız karşımızda. Tıpkı Ali İzzet Begoviç'in dediği gibi. Bütün düşmanlarımız karşımızda. Dostlarımız neredesiniz?
1: Öyle.
0: Müslümanlar neredesin? Endülüs'e bile haber gönderiyor Selahaddin. Diyor yardım edin buraya. Endülüs'ün durumu iyi değil. Ama onlar da mektupla hediyeler gönderiyorlar. Gelemeyiz, bizim durumumuz uygun değil diyorlar. Tam şeyden geçerken, Göksu Irmağı'ndan, yani Silifke Çayı'ndan geçerken ağır zırhı ve kadanı atıyla suya girer girmez bir anda alabora oluyor ve çok iyi yüzme bilenler peşine gidiyorlar ama tutup çıkarttıkları zaman bakıyorlar ki Frederick Barbarossa boğulmuş, ölmüş. Alıyorlar cesedini, kenara çıkartıyorlar. Arkadan gelen birlikler bakıyorlar ki kral
1: öldü.
0: Ölmüş, boğulmuş. Burada bir diyorlar uğursuzluk var. Ordunun büyük bir kısmı devam etmiyor. Silifke Çayı'ndan itibaren geri dönüyor.
1: Moral olarak çöküyorlar.
0: Müthiş bir şey.
1: Evet, evet. Allah'ın merhameti yani, yardımı ya, ya. Gerçekten.
0: Ancak 5000 kişilik bir şövalye ordusu, ki oğlu da yine Frederick Schwaben oğlu.
1: Evet.
0: Frederick Barbarossa, Frederick Schwaben oğlu devam ediyor. Yola devam ediyor ve gemiyle Beyrut'a geçiyor. Beyrut tarafına gemiyle geçiyor. Yani karadan da gitmiyor. 5000 kişilik ordu ile gidiyor. Gerisi geri dönüyor. Bak 100 binlik orduyla çıkan, Allah'a şükürler olsun, Selahaddin rahatlıyor, nefes alıyor. Ama bu arada İngiltere kralı aslan yürekli Richard, diyorlar kendisine aslan yürekli diyorlar İngiltere'de. Bir de Philip August Fransa kralı. İki kraliyet ordusu deniz yoluyla geliyorlar ki geldikleri zaman Sur şehrine, Akka'ya deniz görünmüyor. Yani atlarıyla, erzaklarıyla, askerleriyle gelmiş ki, yani bu yazanlar bunu söylerler. Deniz, neredeyse deniz görünmeyecek kadar şey vardı, gemi vardı, filika vardı,
1: evet, evet.
0: Kadırga vardı diye. Ancak Richard, aslan Richard karaya çıkmadan evvel önce gidiyor, Venediklilerden Kıbrıs'ı alıyor. Kıbrıs tramplen. Şu anda evet. Bile Kıbrıs'ta iki tane
1: hala, evet.
0: Üstleri var. Alıyor, ondan sonra geçiyor. Ve Frederick Philip August'le buluşuyorlar. Ve sahil savaşları başlıyor. Akka'yı kuşatıyorlar. İlk yaptıkları Akka kuşatması. Bir iki küçük meydan muharebesi ve Akka'yı kuşatıyorlar. Akka kuşatmasında bir olay var. Bunu söylemek lazım. Denizden kuşatıyorlar. Bitmedi. Karadan da derin hendek kazıyorlar. Kuşatıyorlar. İki taraftan kuşatıyorlar. Selahaddin kuşatılanları kuşatıyor. Yani denizden kuşatma var. Karadan da kuşatma var. Karadan kuşatanları kuşatıyor. Ama artık o kadar çok geliyor ki Sur şehrine sığmıyorlar. Çok sayıda geliyorlar. Selahaddin dağa çekilmek zorunda kalıyor. Ama kalede Müslümanlar var. Komutanlar var. Onlar çarpışmaya devam ediyor. Onlara da yardım yapılan bir savaş girişimde içeri giriyorlar. Yardım ediyorlar. Ama onlar bırakmıyorlar. Arkası geliyor çünkü. Devamlı olarak geliyorlar. Bu arada bir olay var, onu söyleyeyim. Orayı kaybediyoruz. Akka'yı alıyorlar. Fakat Selahaddin hastalığı nüksediyor. Hastalığı derken malaryayı kastediyorum.

0: çok yakın, Kudüs'le Şam birbirine yakın biliyorsunuz aynı zamanda. Tabii. Şimdi haber diyorlar ki, sultanım diyorlar, Şam'dan hanım eşiniz İsmedüddin Emine Ünver Hatun'dan bir ulak geldi diyorlar. Haberci geldi. Gelsin diyor. Böyle durup bakıyor. Savaş devam ediyor çünkü. Geliyor, söyle ne var diyor. Hiç bakın. Sultanım diyor, eşiniz, hanımınız İsmedüddin Emine Ünver'den bir acı haber getirdim. Oğlunuz İsmail vefat etti diyor.
1: Allahu Ekber.
0: Yani evladı hemen epati yapmak lazım burada. Evladını kaybetmiş bir anne gidip onu teskin etsin, acısına ortak olsun. Kendisi o anda o acıyı yaşıyor zaten.
1: Evet.
0: Duruyor böyle. Herhalde Fatiha okuyor. Yani İbnül Esir'dir onun vaka nüvisi, söylemiştim. Evet. Böyle dayanamıyor böyle. Böyle atıyla kavis çiziyor falan. O adam duruyor. Hep bakıyorlar şeye, Selahaddin'e. Selahaddin her askeri birer oğlu İsmail gibi düşünüyor. Selahaddin bakıyor en sıcak yerine, atını bir topukluyor ve hiç kimseye bir şey demeden sanki oğlu İsmail'e kavuşmak ister gibi. Savaşın en kızgın yerine hızla gidiyor böyle, elinde kılıç. Murat Han var, onun şeyi, koruyucusu, muhafızı, deli gibi fedailerle birlikte peşinden aynı süratte gidiyor. Şehitler vererek Selahaddin'i alıp tekrar yerine getiriyor. Evet. Bu müthiş bir olaydır.
1: Gerçekten ben yani, de yani ne söyleyeceğimi bilemedim. Yani, ben bu, siz anlatırken gözleriniz doldu.
0: Ben duygulanıyorum.
1: Benim de gözlerim doldu. Yani gerçekten Selahaddinler kolay yetişmiyor derken boşa konuşmuyor demek ki. Tabii. Büyüklerimiz. Tabii. Selahaddin olmak için de yani bu acılara katlanarak büyümek gerekiyor, evet, demek. Evet. Bu acılarla insanlar pekişiyor.
0: Tabii. Tabii.
1: Bu arada dinleyicilerimiz şeyi unutmasınlar. Bu çerçeveyi çizelim bence. Hasan Yürekli Richard'la, evet, Richard'la o ismiydi. Diğer komutanın ismi.
0: Philip Auguste.
1: Auguste.
0: Evet.
1: Onun öncesinde şey var.
0: Frederick Barbarossa.
1: Bu şu anlama geliyor değil mi? Yani Kudüs'ün tekrar alınması için neredeyse
0: bütün Avrupa. Aynen.
1: Yani şey değil bu. Alman. İşte sadece Almanlardan oluşmuyor. Avrupa'nın Macarından bilmem işte Venediklisine kadar her yerinden.
0: Normanlar. Bak, Normanlar.
1: Evet.
0: Demek İtalyan şehir devletleridir. Yani Milano, Venedik,
1: tabii,
0: Ceneviz, bunların hepsi o Norman diyoruz bunlara. Çok zengin dükler, kontesler.
1: Evet, evet.
0: Onlar geliyor.
1: Ne kadar büyük bir ordu olduğunu çok, insanlar kafasında tahayyül etsinler şöyle.
0: Aynen, aynen.
1: Avrupa'nın tamamı,
0: evet,
1: Selahaddin Eyyubi'den Kudüs'ü, evet, almak için harekete geçiyor ve ilk durakları Akka değil ama Akka'yı ilk etapta alıyorlar.
0: Alıyorlar ama
1: alıyorlar.
0: Onlar da çok ceset veriyorlar.
1: Evet.
0: Biz şehit veriyoruz. Tam şey alınmak üzere şey, tamam diyorlar, gel şey yapalım, ne istiyorsun? Bize diyorlar kutsal haçı gönder. Kutsal haçı gönder. Aldığın esirleri gönder. Şu kadar da para gönder. Biz o zaman bunları verelim diyorlar. Yemin edin diyor. Yani bunu yeminle söyleyin. Çünkü güvenilmez münafıklara. Düşmana güvenilmez. Hakikaten güvenilir. Güvenilmediklerini birçok yerde,
1: evet,
0: gösteriyorlar. Burada da onu görüyoruz. Gönderiyor bir kısmını. Ondan sonra bekliyor gelsin diye. Bir anda karar veriyorlar, bize doğru hücuma geçiyorlar. Meğer bu bir ay boyunca barış görüşmelerini konuşurken içerideki esirleri, önce kadın ve kadınların çocukların önünde babalarını öldürüyorlarmış.
1: Hmm.
0: İçeride katliam var. Akka Kalesi'nin içinde.
1: Evet.
0: Katliam var. Ondan sonra da kadınları ve çocukları öldürmüşler. Hmm. Onlar o sırada onu yapıyorlarmış.
1: Zaten vermiş. Zaten verilecek bir şey kalmamış, evet, bu, evet, anlamda. Evet.
0: O zaman
1: bu anlamda
0: saldırıyorlar. Ve tekrar sıkışıyorlar bu sefer. Yani tekrar Sura ve Akka'ya sıkışıyorlar. Selahaddin peşini bırakmıyor. En son şunu söyleyeyim. Hasta oluyor ikisi de. İkisi de hasta. Çünkü Orta Doğu'nun subtropikal iklim onlara göre değil. Hasta olunca şey istiyorlar. İlaç ve doktor istiyorlar. Kar istiyorlar, soğuk şeyler istiyorlar. Kalkıyor Hermon Dağı'ndan eritilmiş karla hazırlanmış soğuk suyu, salatalıkları, meyveleri alıyor, onlara gönderiyor. Yani hasta oldukları zaman gönderiyor. Sonra karar veriyorlar. Geliş sebepleri şey ya, Frederick Barbaro şey, Philip Auguste diyor ki seninle bir görüşelim diyor, konuşalım diyor. O da diyor siz buraya Kudüs almaya geldiniz. Bizi öldürmeye geldiniz. Önce diyor bu niyetinizden vazgeçtiğinizi söyleyin veya çıkın.

0: meydana çarpışalım. Ondan sonra diyor bunu şey yapabiliriz. Seninle konuşabilirim diyor. Siz diyorlar buraya bizim üzerimize savaşa geldiniz. Ben sohbet mi istiyorsun benimle? Yok öyle diyor, bunu yapmıyorum. Evet. Yani çarpışmaya geldik. Ondan sonra geldiniz. Ondan sonra sizinle görüşebilirim diyor. Bir de görüşemiyorlar. Bu arada şey istiyor. Aslan yürekli Richard görüşmek istiyor. Ona da aynı cevabı veriyor.
1: Akka ile Kudüs arası nasıl hocam? Ne kadar
0: yakın,
1: mesafe?
0: Yakın, ne kadar yakın? Yakın. Yine dedim ya az önce 3 menzil. Yani 60 kilometre.
1: Ha, çok değil evet. Mesela biz, artık Kudüs'e gelmişler, yaklaşmışlar.
0: Biz Tel Aviv'e yani Yafa'ya iniyoruz. 40 kilometre Kudüs Şerif.
1: Evet.
0: Görüyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet.
0: Yani sahile çok yakın. Ondan sonra bir ara şeyin üzerine yürüyorlar. Şeyin üzerine kuşatmaya niyetleniyorlar. Yaklaşıyorlar Kudüs'e. Selahaddin tertibatını alıyor. Bölgenin kartograflarını çağırıyor. Bana Kudüs'ü anlatın diyor Richard. Kudüs'ü çiziyorlar. Diyorlar ki bu şuradan eğer bir saldırsak Selahaddin bu savaş kurdu Selahaddin. Hayattayken biz burayı alamayız diyorlar. Hettin tepeleri var, buradan karşımıza çıkar. İşte güneyden saldırsak bu başımıza gelir. Kuzeyden böyle mümkün değil diyorlar. O zaman diyorlar konuşalım da diyorlar. Ama tam bu konuşurken Philip August hiçbir şey hastalandığı için hiç kimseye bir şey demeden gemileriyle birden şeyi terk ediyor. Akka önlerinden çekip gidiyor Fransa'ya. O onu itham ediyor. Korkak, alçak diyor. Beni bıraktı gitti diyor. Yalnız kaldım. Ben de hastayım zaten. Selahattin anlaşma yapalım diyor. Yani şerefli bir anlaşmayla döneyim bari. Çünkü Londra'da da diyor taht kavgası başladı diyor.
1: Öyle evet.
0: Bu da başlamış. Ondan sonra ne teklifi ne diyor? Tabii burada da diplomat kardeşi Adil. Selahattin'in kardeşi Adil. Adil'e diyor ki kız kardeşim Elizabeth'le sen evlen. Sana onu vereyim. Kudüs'te bir statü hazırlayın. Rahatlıkla gelip bize şey yapalım. Yani Hristiyanlar, İngiliz, Fransız, neyse Alman gelip ziyaret etsinler burayı. Evet. Sen de evlen kız kardeşimle diyor. Bunu gelip şeye söylediği zaman ilk defa Selahattin gülüyor. İlk defa gülüyor. Ona söyleyin diyor. Anlıyor gene şey olduğunu, bir çaresizliğini anlıyor. Diyor ki hiç buna gerek yok. Bütün Hristiyanlar gelip burayı şey yapabilirler. Ama diyor sen istediğin zamandan meydana çıkabilirsin diyor. Sana meydanlar açıktır diyor. Yani üstüne gidiyor. El harbu hud'atun vardır hadis-i şerif. Savaş hiledir.
1: Evet, evet.
0: Yani o da nerede hangi hareketi hangi sözü söyleyeceğini bilen adam. O zaman sözdeki anlaşma yapılmış oluyor. Ve kalkıyor. Hiç adam yok etrafında artık. 120 Türkopol ile bir gemiye biniyor. Kendi gemisiyle Akdeniz'e açılıp gidiyor. Türkopol demek Müslüman olmayan Türk demektir. Paralı asker demektir. Onlar da var o zaman. Türkopoller var. Şeyhul Cebel Sinan var. Yani Haşhaşilerin hala devamı var. Yani yalnız bugün FETÖ değil Haşhaşiler. Bunlar onlardan örnek evet, almışlar evet, adeta. Evet, evet. Haşhaşiler Hama'da bir kalede Şeyhul Cebel dağların şeyi Sinan diye geçer. Onlarla da bir olayı var Selahattin'in. İki suikastları var. İkisinden de kurtuluyorlar. Sonra mecbur ve mahkum oluyorlar Selahattin'e. Hiç kıllarını kıpırdatmıyorlar. Selahattin ne dediyse onu yapıyorlar. Önce iki tane şey gönderin. Haşhaşin Fedayun Konrad'la şeyi Kral Konrad'la şeyi öldürsün diyor. Değişik yerlerde. Richard'ı öldürsün. Kral Konrad'ı öldürüyor. Zaten öldüren kaçmıyor. Öldürmeyi bekliyor. Cennete gidecek o Şeyhul Cebel. Haşhaşi ve kainatın imamına iman edenler için, zavallılar için söylüyorum.
1: Evet.
0: Konrad öldürülüyor. Kıl payı kurtuluyor. Ve iyice gözü yığılıyor bölgeden. O zaman 120 Türkopol alıyor, paralı asker. Gemiye biniyor ve açılıyor şeye. Adriyatik'e yaklaşırken bir fırtınadan gemi batıyor. Zar zor ulaşabiliyor Londra'ya. O da isyan edenlerle karşı savaşırken öldürülüyor. Bu da onun akıbeti efendim.
1: Evet evet yani.
0: Sonra
1: Allah'ın rahmeti aslında bu da evet, bir açıdan baktığımızda evet, demek ki hak bir dava güdülmediği zaman da insanların başına
0: akıbeti var.
1: Evet yani evet, iyi şeyler gelmiyor.
0: Gelmiyor.
1: Demek. Çok kötü bir hayat ve kötü bir sonla.
0: Aynen öyle.
1: Çok güzel anlattınız gerçekten.
0: Bir de 93 yani 1193 vefat

0: senesidir. 4 Mart'ta vefat etti Selahattin.
1: Evet.
0: Mart ayında Şeddadilerden bir arkadaşı var, ilim adamı. Ondan sonra Kadı Fadıl var etrafında. Yüksek ateşle yatıyor Şam'da. Evinde yatıyor yüksek ateşle. Arada bir kendinden geçiyor. Anlıyor ki Allah'a yaklaşmanın vakti geldi. Diyor ki bana Esediler ordusunun bayraktarını gönderin, alemdarını gönderin. Uzun boylu bir genç geliyor. Al diyor mızrağı eline. Çıkarın diyor sandıktaki o kefenimi çıkarın diyor. Bu kefenimi mızrağın ucuna bağlatıyor. Ondan sonra Şam'ın ta periferinden başlayarak ortaya kadar bağırarak bir şey söyleyerek geliyor. Bu da onun son özel vasiyetidir adeta Selahattin'in. Elinde mızrak, diyor ki ey Müslümanlar, ey insanlar, ya Yuhannes diyor. Hristiyan mahalleleri de var orada. Yahudiler de var. Orada herkes güven içinde yaşıyor. Ey insanlar, ey Müslümanlar, bakın Yemen'in, Kuzey Afrika'nın, işte Güney Anadolu'nun, Kudüs'ün, El Cezire'nin Fatih'i Sultan Selahaddin bu dünyadan sadece bunu götürüyor diyor. Kefeni gösterir. Yani dünyaya meyletmeyin. Hübbü dünya ile yaşamayın. Emri bil maruf ve nahi enil münker prensipleriniz olsun. Yani doğruyu tatbik edin, emredin, kötülüğü nehyedin, yasaklayın ve dost doğru irfan üzere yaşayın diye ümmeti Muhammed'e bunu bu olayı numunelik olarak yapıyor. Bak, bir uzun boylu bir adam elinde bir kefen, şehri dolaşıyor, bağıra bağıra dolaşıyor, etrafında insanları yığla yığla dolaşıyor, sonra geliyor. Şu anda Suk-ı Hamidiye'nin yanında Şam kalesi var zaten, onun içinde Mescid-i Emevi'nin dışında 20 metre dışında Selahattin Eyyubi'nin mezarı var efendim. Şam'da Selahattin, evet, mezarı. Yanında 1. Cihan Savaşı'nda şehit düşen 3 pilotumuz var. Yanında yatıyor. Ve 200 metre içeride de Selahattin'i İslam tarihine yıldız olarak, İslam'ın yıldızı olarak kazandıran Nurettin Mahmud Zengi var. 200 metre içeride. Suk-ı Hamidiye'den, Suk-ı Hamidiye Çarşısı demek. Selahattin Şam'daki vatandaşını düşünüyor.
1: Evet.
0: Ticari yerini düşünüyor. Kudüs'e bir çarşı yaptırıyor. Kattanin Çarşısı. Kattanin, Kudüs'teki insanları düşünüyor. Yani Yahudi'yi, Müslüman'ı, Hristiyan düşünüyor. Çarşılar, pazarlar kuruyor. Osmanlı medeniyeti dünyanın çok az gördüğü bir uygarlıktır. Ve bizim iftiharımızdır.
1: Aslında Osmanlı medeniyeti de işte Selahattin Eyyubi gibi büyük zatlar, yine işte Osman Bey öncesi yaşanan o medeniyete geçiş sürecinde hepsini toplama aslında.
0: Doğru.
1: Bu kahramanlıkların, bu güzelliklerin toplamı. Bir de şeyi söylediniz ya, o çok önemli. Aklıma şu konu geldi. Selahattin Eyyubi Hazretleri yaşarken çocukluğundan gençliğine, işte savaşçı kalitesinden insan kalitesine, merhametine, ne bileyim, insanlara karşı davranışına kadar her haliyle örnek olan bir zat, adeta ölürken de örnek oluyor.
0: Aynen.
1: Az önce anlattığınız o mızrak olayında ölürken de örnek oluyor.
0: Kefeni mızrağın ucunda, evet, evet. Dünyaya aldanmayın diyor. Ben bunu getiriyorum. Bak, bütün bu ülkelerin sahibi ve fatihiyim ama buradan bunu getiriyorum diyor.
1: Evet.
0: Vefat haberini bütün millet toplanmış böyle. Vefat ettiğini görüyorlar. Murat Han çıkar, onun muhafızı. Murat Han. Yani yine Oğuzların, Oğuz okçularının şeyi, yöneticisi, komutanı çıkıyor, elinde Selahattin'in kılıcı. Ey ümmeti Muhammed diyor. Selahattin'in size kalan tek mirası bu diyor. Yani size kalan tek mirası. Miras denir değil mi efendim?
1: Evet, tabii elbette.
0: Yani ondan mal mülk yok.
1: Evet, hiçbir şey kalmış.
0: Hiçbir şey yok.
1: Yani işte örneklik budur ya. Evet. Örneklik budur yani. Evet, biz bile yani şu anda bakıyoruz, küçük hesapların peşindeyiz belki. Hani çok şey değil tabii. Kötü şeyler değil ama evlatlarımıza bir ev bırakalım, bir şey bırakalım falan diye uğraşıyoruz ya. Yani.
0: Evet.
1: Yani bakıyorsunuz o bile yok yani. Yok, o bile doğru. Önemli değil.
0: Doğru.
1: Onlar için Allah'ın rızasını kazanmak ve gelecek kuşakları da, o çok önemli. Böyle bir mefkureyle donatmak. Böyle bir ülküyle büyütmek.
0: Ya.
1: Çünkü eğer bu ülkü kaybolursa, bu mefkure kaybolursa maalesef yine aynı o hubbül dünya dediniz ya.
0: Ya.
1: O derde düşersek

0: maalesef Selahaddin öncesi hallere veya İslam öncesi hallere tekrar düşeceğiz anlamına evet. gelir. Çok güzel özetlediniz. Evet, devam edelim. Tabii.
1: Kendisi bitti Selahaddin inşallah. Onu rahmet olsun.
0: Bitmez ona. İnşallah.
1: Bitmiyor zaten.
0: Tabii,
1: 9 asırdır biz Selahaddin de Selahaddin. Gazze'li kadından öğreniyoruz.
0: Tabii.
1: Torunları, eşi.
0: Hocam şöyle diyebilir miyiz? Selahaddin niye bitmeyecek biliyor musunuz?
1: Evet.
0: İlla biyolojik anlamda söylemiyorum. Lütfen öyle düşünmesinler. Onun torunu olan Osman.
1: Evet.
0: Onun torunu olan Tarık bin Ziyad.
1: Evet, bravo.
0: Onun torunu olan Mehmet Akif.
1: Bravo.
0: Bitmeyecek bu.
1: Bitmeyecek.
0: O yüzden biz anlatmaya devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Programımızın Selahaddin'in varisi olarak isimlendirdiysek evet. devam edeceğiz. Belki bundan sonraki programda Endülüs'ü konuşacağız. Tarık bin Ziyad'lara gireceğiz inşallah.
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Tabii. İzin verirseniz son olsun bu da.
0: Tabii ki.
1: Kendisinden 3 asır sonra gelen bir Osman Gazi var.
0: Evet.
1: Osman Gazi. Tabii bu bir öğretmenle edebali yetiştiriyor onu. Görüyor musun? Bunun da öğretmenleri var. Onun Orhan'a vasiyeti var. Tıpkı Selahaddin'in oğlu Ali'ye yaptığı vasiyet gibi. Oğlum diyor, sakın birilerini öldürerek eteğini kanla kirletme. Kimseye de kin tutma. Çünkü kin ile din aynı yürekte barınmaz diyor Selahaddin.
0: Allah'a bekler, evet.
1: Çok güzel. Şimdi gelelim Osman Gazi'nin son sözüyle bitirmiş olalım.
0: Tabii.
1: Ve bir başlangıç olsun inşallah. Osman Gazi diyor ki oğlu Orhan'a, yani Alper'e, yani Mehmet'e, yani kardeşime, diyor ki maksudumuz dini hudadır bizim. Menzilimiz rih-i hudadır bizim. Yoksa kuru mihnet-i kavga değil, şah-ı cihan olmağı dava değil. Hepsinin evet. ruhu için El-Fatiha.
0: Evet, El-Fatiha diyelim biz de. Allah razı olsun. Hocama tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Haftaya aynı saatte Selahaddin'in Varisi isimli programımızda tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz değerli dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz.
1: Allah'a emanet.

0: Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimizedir. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil, sensin ey kardeşim.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

terör örgütü YPG SDG feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği duyuruldu. Gelişme Suriye yönetimi ile YPG SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan entegrasyon mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

Katsın sınır ihlalini kınadı. Suriye-İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

saatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Proje elindeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

tanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de Devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu.

hattımızın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz.

Babur Avrupa şampiyonu. Milli sporcumuz Tuğba Buğur U23 Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca solo kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bence 15 yaşındaki milli santranç sporcumuz Yağız Kağan Erdoğmuş 2716 elo puanıyla Dünya Gençler Sıralamasında 1 numaraya yükseldi. Genç sporcumuz bu başarısıyla Türk santrancında önemli bir gurur yaşattı.

Şimal Yılmaz'dan bronz madalya. Milli sporcu Şimal Yılmaz 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası Kadınlar 25 metre spor tabanca kategorisinde 3. oldu ve bu alanda tarihimizin ilk madalyasını kazandı.

Genç milli atıcılardan Avrupa şampiyonluğu. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız Simay Yılmaz ve Fahrettin Caner 10 metre havalı tabanca karışık takım disiplininde altın madalya kazandı.

Genç milli atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız Hatice Yel, Elif Berfin ve Elif Eda Çınar'dan oluşan takım 10 metre havalı tüfek disiplininde bronz madalya kazandı.

bir tartan dünya ikinciliği. Gençler Dünya Serbest Uçuş Hava Modenciliği Şampiyonası'nda milli sporcu İdil Ceylin Yırtar F1A kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Golf milli takımımızdan çifte madalya. Golf milli takımımız 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda büyük başarı

Don Judo milli takımımızdan 7 madalya. Özel sporcular Don Judo milli takımımız İsveç'teki dünya şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Takımımızdan 10 madalyalık başarı. 2026 Akdeniz Oyunları kapsamında düzenlenen King Box organizasyonunda milli takımımız 10 madalya kazandı. Ay yıldızlı sporcularımız 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

Gazi Üniversitesi sporcuları badminton branşında iki madalya kazandı. Beren Aşkar ve Zeynep Bere Ocakoğlu çift kadınlarda altın, Nurullah Saraç ise tek erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

Atsın sınır ihlalini kınacı. Suriye İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki her

gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti seyahatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Mersin'den Kocaeli'ndeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Suriye'de Deraya katliamının tanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de Devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğaz'ın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Emrah'ın seslendirdiği Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

SDG feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği

egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

sınır ihlalini kınadı. Suriye-İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti seyahatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Ben Kocaeli'ndeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

tanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de Devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğaz'ın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.

0: Beni bir orman ağacı olarak tanıyorsunuz. Ama daha çok ırmak ve nehir yataklarında yaşıyorum. Bazı insanlar bana gölge ağacı diyor. Gölgemde uyumak harikadır. Özellikle genç yaşlarda çok hızlı büyüyorum. Çok uzun ömürlüyüm. Boyum çok çok uzundur. Tam 50 metre. İnsanlar hastalıklara ilaç olsun diye yapraklarımdan çay yapıyor. Odunum mobilyacılıkta çok değerlidir. Benden çok güzel eşyalar yapıyorlar. E artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı çınar ağacı. Ana vatanı Kuzey Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'dır. Türkiye'de doğal ortamda yetişen tek türü Doğu çınarıdır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Birileri benimle mi tanışmak istiyor? İşte geldim. Kendimi tanıtayım. Uzun kulaklarım var. Bir de bıyıklarım. Onlar da kulaklarım gibi uzun. Ama kuyruğum kısacıktır. Arka bacaklarım ön bacaklarımdan daha uzundur. Keskin, güçlü dişlerim var. Marul ve havucu çok seviyorum. Artık bilin bakalım. Ben kimim?
1: Hemen bildiniz değil mi? Bu canlının adı tavşan. Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Tavşanların diğer kemirgenlerden farklı çok önemli bir özelliği var. Üst çenelerindeki iki dişin iç kısmında da bir çift küçük dişleri var. Bil bakalım.

0: Hayvanlar. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde

mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

SDG feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği duyuruldu. Gelişme, Suriye yönetimi ile YPG-SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan entegrasyon mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

katsın sınır ihlalini kınadı. Suriye-İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti seyahatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti

Kocaeli'ndeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

katliamının tanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de Devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğazın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

örgütü YPG SDG feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve

mutabakatının ardından geldi. Mutabakat kapsamında örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatılmıştı.

egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

Sınır ihlalini kınadı. Suriye İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

Kentlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Kocaeli'ndeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

tanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de Devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğaz'ın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize değil. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

Sen ki son ehli salimin kırarken savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömül

0: Sen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Değerli dostlarımız, hocamızın bir önceki programda bize verdiği motivasyonunu okudum bu şiiri. Allah kendisinden razı olsun. Yine beraberiz. Üstadımız Mehmet Sılay hocamla beraberiz. Artık konuğumuz değil, programımızı beraber yürütüyoruz. İnşallah. Konuk olarak lütfen kendinizi kabul etmeyin.
1: İnşallah.
0: Beraber yürütüyoruz İnşallah. Programı. Beraber. Hatta işin dediğim gibi hikmet boyutu sizde inşallah. İstiklal şairimiz gerçekten de adını anarken de tüylerimin diken diken olduğu, eğer yakın tarihte örnek alınacak biri varsa kendime de rehber edindiğim ender şahsiyetlerden biri Mehmet Akif Üstad'ın gerçekten de Selahattin Eyyubi ile ilgili yazdığı değil belki ama bir bölümde Selahattin Eyyubi'nin geçtiği olağanüstü şiiri sizlerle paylaştım. Değerli hocamın bizlere sağladığı motivasyonla. Değerli hocam, bugün de geçen programımızda hatırlıyorsanız bir özgüven eksikliğinden bahsettik ve onu uzun uzun sizle konuştuk. Belki yarım saate yakın bir sürede.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi Hazretlerinden bahsettik ama bir türlü girememiştik.
1: Doğru.
0: Zaten programımızın ismi de Selahattin'in Varisi oldu. Hatta sorduk fragmanda. Dedik ki kimdir Selahattin'in varisi? O mirasa kim sahip çıkarsa ya. Onundur diye cevap verdik.
1: Aynen.
0: Yine. Doğru. Evet hocam. Bugün Selahattin Eyyubi'yi uzun uzun konuşacağız elimizden geldiği kadar.
1: İnşallah.
0: İsterseniz kronolojik olarak başlayalım. En baştan başlayalım.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi deyince aslında bir iki cümleyle ifade edelim. Kimdir? Ne anlamalıyız? Sonra kronolojiye bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selahattin İttihadı İslam'ın mimarıdır. Ve İslam'ı boğuyorken hüsran buyurdunuz. Gerçekten 3 asır Haçlı bağnazları silahla, silah üstünlüğüyle bütün Orta Doğu'yu, onlara göre Orta Doğu, bize göre vatan, yani Konya, Halep,
0: evet,
1: Şam, Kudüs, Bağdat bizim vatanımız. Yani Diyar-ı İslam'ın tamamı vatanımız. İşte bu zor zamanlarda geçen sefer de ifade etmiştik. Allah bu millete halkın içinden çıkan, bu milletin içinden çıkan bir evladını lider olarak, önder olarak veriyor. Ve onunla o bela ortadan kaldırılıyor. Ve yeni bir dönem başlıyor.
0: O dönem şey değil mi hocam? O dönem şöyle hafifçe, kısaca hafifçe diyorum, affedersiniz. Kısaca şöyle bir gözümüzde canlandırsak.
1: Tabii.
0: Yaşanan dönemde sanırım sıkıntıların çok olduğu,
1: çok,
0: İslam Birliği'nin olmadığı.
1: Evet.
0: Değil mi? İlginç bir dönem.
1: Bu Moğollar çok zor. Önce. Bak 1100 diyoruz.
0: Heh, evet.
1: Cengiz Han kafiri, evet. Cengiz Han belası 1212'de çıkmıştı.
0: Anadolu, evet.
1: Tam 1212.
0: Henüz yok daha Moğol istilası yok.
1: Yok ama Moğol da doğudan gelen Haçlı gibidir bizim için.
0: Evet.
1: Yani zulmüyle. Hatta Bağdat'ı, Hülagü Han Bağdat'ı aldığı zaman bütün kütüphaneleri,
0: evet,
1: yırtarak Dicle Nehri'ne atıyor ve tarihçiler diyorlar ki Urfalı Mateus İbnül Esir, Süryani tarihçi Ebul Fereç diyorlar ki Bağdat'ta Dicle Nehri masmavi akıyordu diyorlar.
0: Mürekkepten. Evet, mürekkepten.
1: Bundan büyük, yani ha insan öldürmüşsün ha bin yıllık bir tarihi,
0: medeniyeti yok etmişsin.
1: Soykırıma uğratmışsın.
0: Evet, soykırıma uğratmışsın.
1: Bunun gibi. Ama aynı olaylar İspanya'da da var.
0: Evet,
1: İspanya'da da Katolikler, Katolik Fernando ve Pasaklı Isabel bunu yaptılar. Onlar,
0: evet,
1: da bütün tek halinde olan, tek nüsha olan el yazması eserleri yaktılar meydanda.
0: Yaktılar, evet.
1: Gittiğimiz zaman Granada'ya o meydanı gösteriyorlar. Efendim burada yanmıştı. Bütün millet kokudan pencereleri kapatmak durumunda kalmış.
0: Hmm.
1: Bütün Granada halkı mesela.
0: Evet, yani onu da uzun uzun konuşacağız zaten. Evet, Selahattin Eyyubi'den demek ki geldiği dönem, yani yetiştiği dönem aslında rahat bir dönem değil.
1: Öyle
0: çok
1: bir,
0: sıkıntılı bir
1: öyle
0: dönem.
1: Öyle bir dönem ki Antakya'dan Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlar.
0: Evet.
1: Ya kaleler ele geçirilmiş veya olduğu gibi Haçlı ordusuyla kuşatılmış.
0: Güzergah kapalı.
1: Çıkamıyor.
0: Yani.
1: Kapalı. Güzergah kapalı.
0: Evet,
1: bir ikincisi,
0: evet,

0: defa Kudüs kontluğu kurulmuş. Kudüs. Kudüs'e gidemiyorsun. Urfa kontluğu, Urfa Haçlı kontluğu kurulmuş. Yani Bağdat ile Anadolu Müslümanları arası kapalı.
1: Kesik evet. Tamamen.
0: Bağdat ile Filistin kapalı. Bağdat ile Kuzey Afrika kapalı. Gidemiyorsun. Evet. Hakikaten zor bir
1: zor
0: dönem.
1: Bir dönem.
0: Bir Urfa kontluğu, Haçlı kontluğu, Kudüs Haçlı kontluğu, Antakya prinkepsliği ve Trablus prinkepsliği prenslikleriyle dolmuş. Ve bütün dediğimiz gibi Askalan'dan Antakya'ya kadar, yani Gazze'den Antakya'ya kadar denize giremiyor Müslüman. Evet. Denizi görmüyor.
1: Çocukluğundan itibaren o zaman Selahaddin Eyyubi Hazretleri bunu müşahede ediyor, görüyor.
0: Görüyor efendim.
1: Ve öyle bir bilinçle sanırım büyüyor.
0: Aynen.
1: Böyle bir stratejiyle hem jeopolitiğe bakıyor, hem jeostratejiye bakıyor.
0: Bravo.
1: Hem sanırım sosyoloji biliyor, hem tarih biliyor. Evet. Şimdi onlara da geleceğiz, yetiştirme tarzına da geleceğiz. Yani bir Selahaddin kolay doğmuyor.
0: Doğmuyor, kolay yetişmiyor. Hani biz deriz ki tıbben ve fıtren, fıtri olarak ilahi senaryo ile iki hücreden doğar bir insan. Bir anadan, bir babadan ve iki hücreden. Bu bir dünyaya fıtri doğumdur. Yani yaratılışın getirisidir. İkinci doğumu da, ikinci defada eğitimle topluma doğar insan.
1: Evet.
0: Selahaddin eğitime, eğitimle topluma doğmuştur. Çünkü evde Mesude Hatun ile Necmettin Eyüp evde böyle heva ve heves üzere konuşmuyorlar.
1: Evet.
0: Konuştukları Hazreti Ömer'in ümmeti Muhammed'e emaneti olan Kudüs işgal edilmiştir. Mescid-i Aksa işgal altındadır.
1: Evet.
0: Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Mervan Mescidi Fransız kadanalarına at ahır olarak kullanmaya başlamış.
1: Evet.
0: Yani çok zor durumda.
1: Çok zor durumda.
0: Yani bütün Orta Doğu dediğimiz, Avrupalıların Orta Doğu, Şarkul Avsat dediğimiz bölge işgal altında, nefes alacak durumda değil. Büyük katliamlar var ayrıca.
1: Evet.
0: Şimdi Selahaddin, tabii biz burada Kudüs'ün nasıl kaybedildiğini oralara yapmıyoruz da Selahaddin'e girdik direkt.
1: Evet.
0: Selahaddin Tikrit şehrinde, sulak bir şehir böyle. Mevsimlerin çok güzel yaşandığı yemyeşil bir şehir. Burada Selahaddin bir kalede dünyaya gelmiş 1138 yılında.
1: Evet.
0: Yani 1099 yılında Kudüs işgal edilmiş. 1138'de, yani 39 sene sonra Kudüs'ün işgalinden sonra Selahaddin dünyaya gelmiş. Onun için zaman bizler için izafi, Allah'ın denetiminde bir olay. Hani diyoruz ya, Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani mekan ve zaman kavramı Allah'ın inisiyatifinde. Evet, 1138'de doğdu. Kalede doğdu.
1: Şimdi Irak bölgesine tekabül ediyor.
0: Irak'ın içindeyiz. Şu anda Irak'tayız.
1: Evet.
0: Musul ile Bağdat arasında burada dünyaya geldi. Tikrit'te. Çünkü Tikrit valisi Selçukluların, yani Ahmet Sencer'in, Muhammed Tapar'ın atadıkları bir güzel insan var burada. Kürt Şadi. Şazi-i Kurdi diyor İbnül Esir'ine. Şazi-i Kurdi. Kürt Şadi. Bu vali. İki oğlu var. Biri Necmettin Eyüp, diğeri Esedüddin Şirku. Şirku Kürtçe ve Farsça dağ aslanı demektir. Evet. İki oğlu var. Ama Necmettin Eyüp'ün hanımı da Harim emiri, Türkmen emiri Şahabettin Mahmut Tokuş'un kız kardeşi Mesude Hatun. Yani annesi Türkmen.
1: Evet.
0: Babası da, babasının annesi Kürt. Dedesi yine Kürt Şadi. Dedesinin babası Arap Mervan. Şunu demek istiyorum. Genetik olarak Arap Kürt Türk karışımıdır.
1: Evet.
0: Bir melezdir. Selahaddin Eyyubi bir melez. Dolayısıyla üç ailenin dominant genleri bir insanda maksimuma ulaşıyor.
1: Evet, evet.
0: Yani karakteriyle, gayret keşliğiyle, idealizmiyle. Selahaddin 2 yaşına kadar Tikrit'te. Ama Tikrit'te bir olay var. Olay dolayısıyla ailenin hayatı tehlikede. Ve alıyor bunları İmadüddin Zengi. İmadüddin Zengi'yi de şöyle söylemek lazım ki ilk kaybettiği ve Müslümanların yeniden aldığı Urfa. kontluğunu yeniden İslam'a kazandıran bir Musul valisi Eymadüddin Zengi. Bunları alıyor oradan. Diyor ki burada olmaz. Burada sizin durumunuz, valiyi değiştiriyor. Onları Musul'a alıyor önce. Sonra Necmettin Eyyub'u alıyor. Baalbek'e getiriyor. Baalbek
1: babası mı Necmettin Eyyub?
0: Babası Necmettin Eyyub. Eyyub. Selahaddin'in babası.
1: Selahaddin'in babası, evet. Evet.
0: Eyyub diyor. Onun için Eyyubiler diyorlar.
1: Ha, ondan dolayı.
0: Selahaddin'iyle demiyorlar da babasının adıyla.
1: Evet, Eyyubiler.
0: Bunlar Baalbek'e çok... Baalbek Kudüs kontluğuna yakın. Hmm. Bakıyor ki çocuk orada büyürken, yani 6 yaşına geldiği sırada 1144. 6 yaşındadır Selahaddin. Ve Kudüs şeyi... Urfa'yı kuşatıyor Eymadüddin Zengi. Kuşatanlar arasında amcası Esedüddin Şirkoh ve babası Necmettin Eyüp de var. Ve evde 6 yaşında Selahaddin. Başka kim var? Kürt Ümera var. Arap birlikleri var. Kudüs şeyi kuşatırken.
1: Urfa'yı.
0: Urfa'yı kuşatırken. Ve kuşatmada Haçlıların elinden alıyorlar. 1144. Dolayısıyla bu yeniden, bu Haçlılar için sonun başlangıcıdır.
1: Evet, bu çok önemli bir.
0: Çok önemli bir.
1: Çünkü
0: tarih.
1: Başta söylediniz o hattın kapandığını, ya, kapatıldığını, Bağdat'la Kudüs arasındaki,
0: evet,
1: hat tamamen kapatılmış.
0: Kapanmış.
1: Bu çok ciddi bir tarihsel dönüm noktası.
0: Evet, 1144, Eymadüddin Zengi, yanında diplomat Necmettin Eyyub, Genelkurmay Başkanı Esedüddin Şirkoh ve büyük oğlu Nurettin Mahmud Zengi. Büyük oğlu. Kardeşi Seyfettin Gazi, kardeşi Kutbettin. Bunlara girmiyorum daha.
1: Evet, evet.
0: Daha sonra bunları söyleriz. Selahaddin'in başa geçişiyle birlikte onları söyleriz. Ama isimlerle gündemi karıştırmak istemiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi Kudüs, Urfa fethediliyor. Eymadüddin Zengi bu aileyi alıyor, Şam'a taşıyor. Fakat 6 yaşındadır Selahaddin. Daha Sübhaneke'yi hecelerken yüreğinde Kudüs muhabbeti yeşeriyor.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor bu? Anası, babası, abileri, kardeşleri, kız kardeşi, ablası Rabia, bunlar hep Kudüs'ü konuşuyorlar. Yani Kurtlar Vadisi'ni konuşmuyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray maçını konuşmuyorlar.
1: Evet.
0: Yani malayanilik yok evde.
1: Evet.
0: Evde ciddi bir konu var. Gündemde o var. Ve o baba ana yaralı bu konuda. Çünkü Hazreti Ömer'in kendilerine emaneti işgal altında. Mescitler ahır olmuş. Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Hep bu konuşuluyor. Onda da bu başlıyor. Ve Şam'a vardıkları zaman artık medrese başlıyor Selahaddin için. 26 yaşına kadar Selahaddin Eyyubi, Selahaddin Yusuf Eyyubi.
1: Evet.
0: Selahaddin Yusuf Eyyubi tam bir akademisyendir. Tam bir kitap adamıdır. Kitabiyatçıdır.
1: Ne kadar ilginç hocam.
0: Müthiş
1: ya.
0: Müthiş bir olay.
1: Şöyle, ben de sizin kitabınıza bakarken onu gördüm.
0: Evet.
1: Ya aslında Selahaddin Eyyubi Hazretleri ilme gönül vermiş bir adam. Biz şöyle bakarız genelde konuya günümüz insanı olarak. İlme gönül veren insanların savaşla filan pek iş olmaz diye bakarız.
0: Evet.
1: Yani Allah'ın bir hikmeti, hem çok ciddi bir ilim adamı.
0: Evet.
1: Hatta kitabınızda öyle bir pasaj var ki,
0: evet,
1: yani onu siz zaten söyleyeceksiniz. Bu arada değerli Mehmet Sılay Hocam'ın kitabı İslam Birliği'nin Mimarı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, geçen hafta da söyledik ve söylemeye devam edeceğiz değerli dostlarımız. Evet, 3. baskısını yapan bir kitap bu. Gerçekten de çok kıymetli bir kitap. Ben de programdan önce çok faydalandım. Hatta bir yere notumu almıştım. Fakat siz orayı, Selahaddin Eyyubi'nin daha oraya gelmedik. Geleceğiz. Gerçekten de o konu benim çok ilgimi çekti. Akademisyen, ordinarius yani.
0: Evet.
1: Yani sadece profesör değil, ordinarius, profesörlere hocalık yapacak bir ilme sahip. Hem de sadece şey değil, efendim nedir? İşte sadece dini ilimler değil. Sosyoloji biliyor, mantık biliyor,
0: evet,
1: felsefe biliyor.
0: İşte ve onun tarih yanında biliyor.
1: Tarih biliyor. Bir de
0: Darül Hadis mezunu.
1: Evet, çok
0: ilginçtir. Resulullah ne söyledi?
1: Bu nasıl olabiliyor hocam? Yani sanki efsane gibi yani.
0: Evet. Yani
1: Ne dersiniz yani bu konuda? Şimdi gençler de bizi dinliyorlar veya Arap dünyasında genç kardeşlerimiz bizi dinliyorlar. Evet. İçlerinde Türkler, Kürtler, Araplar, belki farklı milletlerden.
0: Hepsine selam
1: Allah
0: olsun.
1: Allah, böyle bir genç, 27 yaşında bir genç, tam bir alim, ordinarius profesör, aynı zamanda çok büyük bir kahraman, savaş kahramanı.
0: Denir ki bunun için bazı eleştirmenler,

0: Eğer Selahaddin 1164 yılında ata binmeseydi ata, Şeyh Selahaddin olurdu derler.
1: Evet.
0: Yani Şeyh-i Şuyuh olurdu derler.
1: Şeyhlerin şeyhi, evet.
0: O zaman bir Şeyh-i Şuyuh Sadreddin diye biri var. Onu yandan ayırmıyor Selahaddin. Savaş meydanına onu götürüyor. Kadı Fadıl götürüyor. Kadı, evet, hakim demek. Onları yandan ilim adamlarına son derece değer veren güzel bir insan. Şimdi bu çıkış sebebi de enteresan. Selahaddin'in Kudüs Haçlı Kontluğu bir pazar kuruyor Kahire'de. Pazar.
1: Evet.
0: Yani artık oraya girmeye başlıyorlar. Çünkü orada da bir hilafet var. Bağdat'ta Abbasi hilafeti var. Bir de Batınilerin Fatimi hilafeti var. Halifesi var Kahire'de. Zayıf bir
1: evet,
0: şeyi var, duruşu var, habitusu var. Orada gayet güzel oraya giriyorlar. Çünkü bu sefer de Kuzey Afrika ile Hicaz arası ve kendileri Şam arası kesiliyor. Haçlılar giriyor oraya.
1: Evet.
0: Hemen çırpınarak geliyor Nurettin Mahmud'a Selahaddin'in amcası, Genelkurmay Başkanı Şirko. Görüyor.
1: Evet.
0: Şirko, Esedüddin Şirko. Esedüddin dinin aslanı demektir. Esediler ordusu tamamen Oğuz okçularından, keskin nişancılardan oluşan bir ordudur.
1: Evet.
0: Yani bunlar da küçük küçük
1: söyleyeyim. Tabii elbette, elbette.
0: Evet. Şimdi diyor ki sultanım diyor. Çok zor durumda İslam alemi diyor. Diyor Haçlılar Salibiyun Kahire'ye girdi diyor. Orada pazar kurdu. Yani hem ekonomik boyutuyla girdi ama muradı o değil. Bölmek bizi. Yani İslam alemini dağıtmak.
1: Evet.
0: Yolları kesmek istiyorlar. Ne yapalım diyor. Hemen diyor Kahire'ye girmemiz lazım bizim diyor. Ve yani bu orduyu dağıtmamız lazım buradan diyor. Doğru diyor. Alimlerle görüşüyorlar. Gerçekten bunu yapmak lazım. Hemen 1164. Bak biraz sonra 1162'ye geri döneceğim başka bir nedenle. 1164 söylüyor babasına, Selahaddin'in babasına, 26 yaşında Selahaddin. Diyor ki Selahaddin'e söyle diyor, amcası Şirko'nun yardımcısı olacak diyor. Şirko ordu komutanı, onun en yakın yardımcısı da Selahaddin olacak diyor. Peki diyor, geliyor diyor, Selahaddin hazırlan diyor, amcanla Mısır'a gideceksin. Gitmiyorum diyor. Babasına posta atıyor.
1: Evet.
0: Yani onu ya nazı geçer ben adam babasına.
1: Ya, bilim mi öğreneceğim diyor. Ne diyor hocam?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Ben yani kitaptan kopmak idama gitmek gibi oluyor. Aynen öyle. Sanki ata binerken sanki idama gidiyor gibi. Ama verilmiş bir emir var. Ama ata nasıl biniyor onu da söyleyeceğim. Öyle üzülür ki babası, gidiyor ya söyle şuna diyor ya amcasına. Esedüddin'e, Genelkurmay Başkanı. Söyle bak beni diyor şey yap, gitmiyorum dedi diyor ya. Olur mu diyor o da. Selahaddin diyor. Şey yapacaksın. Bu sultanın verdiği fermanı, karar diyor. Geleceksin ben şey gelmiyorum diyor. Amcasına da posta atıyor. Amcasına da. O zaman ikisi bir gidiyorlar sultana. Sultanım diyorlar. Böyle bir saygısızlık yaptı bize diyorlar. Söylen o buraya gelsin diyor. Selahaddin gidiyor şeyin yanına. Bak devlet terbiyesine bakın şimdi, evet, burada. Diyor ki Selahaddin İslam'ın durumu iyi değil. Bölünecek diyor. Bu tarihi bir görevdir diyor. Amcanın yardımcısı olarak Şam'a gideceksin diyor. Verdiği cevap baş üstüne sultan. Tamam. Bitti.
1: Evet bitti. Ama, ben başka bir kaynakta şunu da gördüm hocam.
0: Buyurun.
1: Fatimiler de destek talebi gönderiyorlar diye bir dipnot gördüm ama bu doğru mu sizce?
0: Doğrudur. Fatimiler, evet, değil. Fatimilerden şey var. Şaver var. Vezir,
1: evet,
0: Şaver. O dağıtılıyor. Yani o saltanatını kaybediyor. Vezir değil artık, kaçarak geliyor. Ve diyor,
1: tamam,
0: ki bakın vaziyet böyle. Haçlılar geldi. Yardım edin. Bana yardım edin ki ben de.
1: Ha, tamam.
0: Ama o
1: böyle bir ayrıntı var değil mi?
0: Sonra ihanet ediyor. Onun da ayrı bir olayı var.
1: Evet, ona da geliriz.
0: Ona gelince.
1: Şaver. Biz oradan devam edelim.
0: Zeyir Şaver.
1: Evet. Onu ben size hatırlatmış, evet, oldum.
0: Şimdi ve tarihçiler diyor ki ata binerken sanki infaz edilmeye gider gibiydi diyor. Çünkü kitaptan kopuyor.
1: Evet.
0: Bu müthiş bir olaydır, evet, insanın. Yani artık kendi tercihi değil. Sultan söyledi, ümmeti Muhammed'in hizmetinde.
1: Demek hocam başarılı olacağını tahmin ediyorlar değil mi?
0: Biliyor. Neden?
1: Amcası ve babası.
0: Çünkü karar buradan Nurettin Mahmut Zengin

0: kararı. Çünkü 17 yaşından itibaren onu divanda konuşurken vezir vüzara oturuyor. Selahattin 10 yaşında ayakta dinliyor. Bir insan ya okuyarak öğrenir ya dinleyerek. Dinleyerek. Mesela bir
1: o zaman devlet meselelerinin hepsine vakıf.
0: Hepsi dinlesin diye zaten onu tutuyor orada. Bak diğer kardeşler yok. Fakat o devamlı orada. Devamlı dinliyor. Ondan sonra bir özelliği daha var. Çevgan diye bir oyun var. Harp sporu. Alimler karşı çıkıyorlar. Nurettin Mahmut Çevgan oynuyor. Kimle kimi yapıyor? Rakibi kim? Selahattin. Aralarında 20 yaş fark var. Ama onu da yanında tutuyor. Çevgan oyunu yani süratle giderken at birdenbire şey yapıyor. Sola dönüyor, sağa dönüyor. Ya hayvana zulmediyorsunuz diyorlar şeyler. Bu oyunu ya şey hayır diyor. Yani biz savaş halindeyiz biz. Yani hazır olmamız lazım. Her an hazır olmamız lazım.
1: Evet.
0: Yani o Çevgan'ın muhatabı da bu. Onu hem sahada yetiştiriyor hem de divanda yetiştiriyor Selahaddin'i. Bu bakımdan
1: evet, olağanüstü
0: onun
1: bir hayat
0: için zaten şimdi konuya geldik. Galiba Selahaddin'e gene girmekte zorlanacağız.
1: Yo, giriyoruz.
0: Çünkü çok zor. Bak şimdi söyleyeyim. Selahaddin'i tanımak için bir, Nurettin Mahmud'u iyi tanımak lazım. Nurettin Mahmud'a gideceğim. İki, Haçlı seferlerinin mahiyetini bilmek lazım.
1: Evet.
0: Bunları
1: tabii
0: bilince Selahaddin'i
1: büyüklüğü ortaya çıkıyor.
0: Büyüklüğü ortaya çıkıyor.
1: Peki şeyden devam edebilir miyiz? 27 yaşında ve 26 yaşında gerek Fatimilerden gelen talep gerekse amcasının Nurettin Zengi ile konuşması sonucunda oluşan ve kendisine verilen bir görev var.
0: Evet.
1: Şimdi gidiyorlar. Nereye doğru?
0: 6000 kişilik orduyla.
1: 6000 kişilik. Evet, oradan devam
0: ediyorlar. Kahire'ye doğru gidiyorlar.
1: Kahire'ye
0: ama
1: gidiyorlar.
0: Ben geri döneceğim baba. Dayanamıyorum oraya çünkü. Hakikaten.
1: Evet, evet.
0: Gidiyorlar. Bakıyorlar ki muazzam bir ordu var. Ya Şaver de yanlarında. Şaver Allah Allah, bütün bizimkiler diyor ki yahu çok kalabalık bir ordu bu. Bizi bir yutarlar, bizi fagosite ederler. O diyor ki hayır diyor. Bunun biri berber, biri kassap, biri hiçbiri diyor şey değil.
1: Asker değil.
0: Öyle mi? Bizimkiler profesyonel asker. Tereddüt geçirince hemen Selahaddin kalkıyor, diyor ki bana bakın diyor. Siz sultandan diyor şey aldık, emanet emir aldık diyor.
1: Evet.
0: Yani sultan bize hem değer verdi hem para verdi. İmkan verdi. Yola çıktık. Her türlü şeyimizi karşılıyor. Durmak olur mu diyor. Hücum diyor. Hemen bir anda durup dururken Selahaddin'in öncülüğünde bir hücuma geçiyorlar. Koca ordu darma duman oluyor. Müthiş bir olay.
1: Selahaddin'in ordusu kaç kişilik hatırlıyor?
0: 6 bin kişi.
1: Karşı tarafından karşıda bir bilgi var mı?
0: 50-60 binlik bir ordu.
1: Aman Allah'ım yani.
0: Ama hepsi derleme toplama.
1: Evet.
0: Bunu da Şaver görüyor.
1: Evet.
0: Ama bizimkiler baktığı zaman silahlı bir ordu görüyorlar. Onun imkanı yok. 60 kişiye karşı ne bileyim 16 kişiye karşı bir kişi.
1: Bir kişi evet. Çok yani.
0: 6 kişiye karşı bir kişi.
1: Gerçi tarihimiz bunlarla dolu da.
0: Doludur evet.
1: Dolu evet.
0: Dolu.
1: Bu da örneklerden biri.
0: Bu da bir tanesi.
1: Bu, evet. Şaşırtan evet. Bir örnek. Evet.
0: İlk münasebet bu. Şimdi ben
1: tekrar geriye niye döneceğiz?
0: Niye
1: ne var
0: döneceğim?
1: Orada?
0: Çünkü evet. Nasıl yetişti Selahaddin?
1: Ha, evet.
0: Nasıl Selahaddin oldu? 26 yaşına kadar nasıl Selahaddin oldu? Onu kim yetiştirdi? Nurettin Mahmud Zengi yetiştirdi.
1: Evet.
0: Çünkü ve o da Nurettin Mahmud Zengi'yi rol model aldı. Numune-i imtisal aldı. Örnek aldı. Onun idealleri büyüktü. Zaten biz de öyle yapmamız lazım. Evlatlarımız ya Rabbi dua ederken ya Rabbi bana ekmek, peynir yani işte rızık, elbette rızık önemlidir de büyük şeyler isteyin Allah'tan.
1: Evet, ideal büyük
0: çok
1: olsun.
0: Büyük. Büyük idealiniz, imanınız büyük olsun. Ve Allah verir. Allah ganidir, zengindir.
1: Hazinesi geniştir elbette.
0: Tabii.
1: Elbette, elbette.
0: Şimdi Selahaddin böyle bir adam yetiştiriyor Selahaddin'i. Nasıl bir adam bu? Bunu tanımamız lazım.
1: Tamam.
0: Bu İmadüddin Zengi diyoruz ya adına. Babası İmadüddin Zengi, Urfa Fatihi 1144. Kaderini değiştirdi.
1: Selahaddin'in dedesi mi?
0: Hayır. Selahaddin dedesi Kürt Şadi.
1: Kürt Şadi.
0: Bu ama Kürt Şadi'yi de Tikrit'e vali olarak atayan adam. İmadüddin Zengi.
1: Evet, evet.
0: İmadüddin Zengi iki kişi değerlendiriyor. Babasını ve amcasını değerlendiriyor. İmadüddin Zengi. Urfa'yı fethettiğinde. Onun yanında büyük oğlu var. Nurettin Mahmud Zengi. Urfa Fatihi'dir.
1: Evet.
0: Urfa'yı Fatih. Ama Selahaddin 6 yaşında da.
1: Evet, henüz.
0: Evet, 6 yaşında.

0: Şimdi Selahaddin'in nasıl yetiştiğini de söyledik.
1: Elbette ki,
0: Darul Hadis mezunu.
1: Evet.
0: Ha, Nurettin Mahmud Zengin'in Şam'da kurduğu bir üniversite var efendim.
1: Evet.
0: Bu da Nuriye Medresesi, Ezher gibi. Kurtuba Medresesi gibi. Nizam-ı Mülk Medresesi gibi bir medrese. Efendime söyleyeyim. Burada okuyor. Burada da yetişiyor aynı zamanda. Ve tam bir kitabiyatçı ve müthiş çevik bir insan, iyi bir de bir muharip olarak yetişiyor ayrıca. Peki Nurettin Mahmud kim? Babası Nurettin İmadüddin Zengi 1144'te alıyor, Urfa'yı alıyor ama 1146'da 2 sene sonra şehit ediliyor. Haçlılar tarafından şehit ediliyor. İşte o zaman oğlu, büyük oğlu, yani bu gelenektir bu. Büyük oğul babanın yerine geçiyor ve hemen topraklar paylaşılıyor. Yani Halep, Şam Nurettin Mahmud'a, Musul Seyfettin Gazi'ye veriliyor. Ama Kutbettin daha küçük o. Seyfettin Gazi de vefat ediyor. Kutbettin'e veriliyor bu sefer Musul. Ama işin Haçlılarla en yakın temasta olan Nurettin Mahmud Zengi. Bu adam bir hafız, iki tam bir medrese adamı, 3 gece teheccüd namazına kalan bir adam. Hayatında bir olay var. Bununla nasıl bir değer olduğunu anlamış olacağız. Ha, bir de onun ideali ve imanı var. Aynen Selahaddin ondan almış. 3 ideali var. 1 İttihad-ı İslam. İslam alemini birleştirelim. 33 tane Atabek var, emirat var. Bağımlı ve yarım bağımsız İslam devleti var. 33 tane. Birbirlerine düşman bazen toprak yüzünden. Evet. Birbirlerine düşman oluyor. İkincisi, Kudüs'ü kurtarmak istiyorlar. 3 Letüftahinler Konstantiniyye. 3. ideal de İstanbul. Yahu sen daha kuşatılmışsın ama ruhunda, ufkunda İstanbul var. Evet. Bu müthiş bir olay.
1: O çok ilginç gerçekten.
0: İşte bu gençlerimiz için bu olacak.
1: Tabii bu ecdadımıza yani böyle değerlendirirsek ufuklarını anlayabiliyoruz.
0: Aynen.
1: Bir şey de öyle sanırım, hani düşünecek olursak hani ayaklarımızın altında bir takım şeyler olduğunu düşünelim.
0: Evet.
1: Haşerata olduğunu düşünelim.
0: Evet. Evet.
1: Ama ayaklarımızın altındaki haşerata bakarak yürürsek
0: evet,
1: büyük bir ihtimalle zor yürüyeceğiz.
0: Şimdi.
1: Ama gözümüzü sanırım bir
0: evet,
1: ufka dikersek
0: evet,
1: o haşeratları eze eze gideceğiz.
0: Evet.
1: Gibi geliyor.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Söylediklerinizden onu çıkardım.
0: Evet.
1: Benzetmeyle. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Selahaddin'in Varisi isimli programımızda umuyorum dolu dolu bir program yapıyoruz. Sizin kulaklarınıza akan ve oradan gönüllerinize akan cümleler öyledir. Biz öyle ümit ediyoruz. Huzurlarınızda ben tekrar değerli hocama teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya kaldığımız yerden Selahaddin'in Varisi kim sorusunu sormaya devam edeceğiz. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. Bir dahaki programda görüşünceye dek.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi bir güç kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinde tarihi bir mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, bu mutabakatla sürecin güven tazelediğini ve ciddi güç kazandığını belirterek terör sorununun çözümünün 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun farklı kesimlerini sürece destek vermeye çağıran Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge olarak bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.

SDG feshedildi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin yetkisinin sonlandırıldığı ve örgütün feshedildiği duyuruldu. Gelişme, Suriye yönetimi ile YPG-SDG arasında 29

egemenliğini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Berik, entegrasyonun Suriye'nin egemenliğini güçlendirdiğini belirterek birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri temsilci, sürecin geçmişteki ayrılıkları kalıcı bir ortaklığa dönüştürme fırsatı sunduğunu söyledi.

Watson sınır ihlalini kınadı. Suriye-İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Suriye sınırları içerisindeki Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ziyareti ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasına uyması, Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974 sınır hattına dönmesi çağrısı yapıldı.

vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti seyahatlerinde yeni dönem. Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde vize uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği vizelerdeki havayolu seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu. Buna göre geçerli vizeler havaalanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Hoca elindeki tarımsal projelere inceleme. Suriye'nin Hama valisi Abdurrahman Es-Seheyen ve beraberindeki heyet Kocaeli'ndeki tarımsal projeleri inceledi. Heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin Ar-Ge ve üretim sahasını ziyaret etti. 100 dönümlük alanda 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği proje hakkında bilgi aldı. Hama heyetinin Kocaeli'deki tecrübelerden yararlanarak Suriye'de benzer üretim sahaları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Tanıkları yıllar sonra adalet bekliyor. Suriye'nin Deraya ilçesinde 2012'de devrik Esed rejimi güçlerince düzenlenen saldırıların tanıkları yıllar sonra adalet talep ediyor. Yerel kayıtlara göre katliamda 512 kişi hayatını kaybetti, 250 kişinin kimliği belirlenemezken yaklaşık 200 kişinin akıbeti ise halen bilinmiyor. Tanıklar sivillerin öldürüldüğünü, evlerin yağmalandığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Tanıklardan Muhyiddin Havlani, sorumluların işledikleri suçlara göre hesap vermesini istedi.

İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridor kapatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde belirlendiğini ve Güney Koridor'un kapatıldığını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Boğazın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Garibabadi, savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulmasını şart koştu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 18. bölümünü aktaracağız.

cemaatlere nazaran daha fazla nüfuslu, 1536'da 113 hane ve 95 gelir vergisi oldukları görülen Becelü'nün 1630'da 24 hane vergi nüfusu ile 16.862 adet koyunları, 1642'de 2 hane vergi nüfusu ile 1400 adet koyunları ve emekliye ayrılan askerlerden oluşan bir şubesinin de 5 asker vergi nüfusu ile 450 adet koyun ve 11 adet develeri vardı. Ayrıca 1642'de Şam vilayetinde de bu cemaatten 322 adet koyunları olan 2 adet asker vergi nüfusu daha bulunmaktaydı.

1663'te Yağlıoğlu'nun yönetiminde olan Becelü'nün 5 asker vergi nüfusu ile 721 adet koyunları, emekliye ayrılan askerlerin ise 2 adet vergi nüfusu ile 500 adet koyunları vardı. 1667'de yine Yağlıoğlu Hacı Doğan Bey'in yönetiminde 18 asker vergi nüfusu ile 7168 adet koyun

ayrılan askerlerin de 4 adet vergi nüfusu ile 740 adet koyun ve 6 adet de develeri mevcuttu. ...1673'te ise Yağlı Oğlu adıyla zikredilen ve 20 hane vergi nüfusu olan bir şubesinin 4595 adet koyun ve 42 adet develeri, emekliye ayrılan askerlerin şubesinde de 7 hane vergi nüfusu ile 750 adet koyun ve 6 adet develeri bulunmaktaydı.

Beyüllü. Beydili cemaatinden olan ve 17. yüzyıla nazaran 16. yüzyılda daha kalabalık bir nüfusa sahip bulunan Beyüllü'nün 1630'da 23 hane vergi nüfusu ile 7540 adet koyunları vardı. Ayrıca Kilis vilayetinde emekliye ayrılan askerlere tabi olan ve Şazgin adlı köyde sakin bulunan bir şubesinde de bir toprak vergisi ve bir gelir vergi nüfusunun olduğunu gösterdi.

1642'de 19 asker vergi nüfusu ile 1449 adet koyunları vardı. Bu zamanda Solak Bey'in yönetiminde 22 hane vergi nüfusuna sahip olan bir Beylülü grubunun da yeni ilde olduğu anlaşılmaktadır. 1663'te 25 asker vergi nüfusu ile 1792 adet koyun ve 8 adet de deveye sahip olan Beylülü, 1673 yılı tahririnde Firuz Bey'e tabi olan Bozkoyunlu'nun

Beylikdüzü. 1520 tarihli bir tahrir defterinde kendisinden Yörükhani Beylik Afşarı olarak bahsedilen bir cemaat bulunmaktadır. Bu cemaate bağlı olan ve onunla aynı adı taşıyan Beylikdüzü cemaatinin 1536'da iki şubesi olup biri 169 hane ve 39 gelir vergisi, diğeri de Pir Ali ve Cihanlı adlı beylerin idaresinde olmak üzere 3 hane ve 1 toprak vergisi nüfusuna sahipti.

yüzyıl kayıtlarında artık hangi cemaatten oldukları belirtilmeyen Beylikdüğü 1630'da 4 şubeye ayrılmış olarak görmekteyiz. Bunlardan Amik evine tabi olan bir şubesinin 14.862 adet koyunları, Gayşli adında bilinen bir başka şubesinin 16 asker evli vergi nüfusu ile 2.666 adet koyunları, Hasan Bey'in yönetiminde bulunan 3. şubesinin de 31 asker evli vergi nüfusu ile 9.708 adet koyunları bulunmaktaydı. Bunlardan başka Beylüklü'nün Amik'te Kilis bölgesinde emekli askerlere tabi olarak 16 toprak vergisi ve 2 gelir vergisi nüfusunun daha olduğunu görmekteyiz.

1642'de Kabak Abdaloğlu Hasan Çelebi'nin yönetiminde olan Beylikdüğü'nün 46 asker vergi nüfusu ile 3759 adet koyun ve 21 adet de develeri bulunmaktaydı.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğim mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

gönlünde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana.

Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim.

Çekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde de mançam kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsenkan muş. Söyleyin bana neyle o gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana aynı o gelin buradan geçtim.

Sana derim sana, ey Eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana, neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana, neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana, ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler, çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana, neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana, neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana, kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare, söyleyin bana, neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi, Cekke'den. Mecid Hasin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere...

hindi ya culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saçağa siyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara çelet.

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete göresedik derik biz.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir huzur. Yanıyor içimin, tütmüyor közüm. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri, ana vatanım.

Bende sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafar'dan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tılafarım cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

Kiss FM 的

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.